şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi, gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: FM'den herkese süper bir gün ve harika bir hafta geçirmeniz temennisiyle günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Tarihler 31 Ağustos. Bugün koca bir ayın son günü, aynı zamanda minnoş bir haftanın da ilk günü. Her son bir başlangıçtır diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok? Umarım güzel bir hafta olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. Güzel sürprizlere gebe olsun inşallah bu hafta. Bütün böyle önüme düşüyor. İnsan tabii yani umut fakirin ekmeği sahibi, böyle o astrologların söylediği türlü yorumlara biraz kulak kabartınca zaten algoritma önüne sürekli öyle öyle içerikler çıkardığı için bana hep işte diyor ki işte Eylül ayı o kadar başka olacak ki son 2,5 senede yapılan birçok şeyin defterinin dürülme zamanı falan filan. Yani ama her aya girerken böyle bir pışpışlayarak gazlayarak yolluyorlar da yani. Hayırlısı be. Umudu kesince oluyor ya bazen, böyle hiç beklemediğin anda oluyor güzel şeyler. Neyse artık herkesin kendi gündemi başka haliyle, ama inşallah hepinizin böyle güzel haberler alacağınız bir ay olsun Eylül ayı da. Aha bak, Ağustos'un bitmesiyle resmi olarak da yaz aylarının bittiği anlamına geliyor. Okulların açılmasına da bir şey kalmadı. Dün akşam havalimanından arkadaşımı almaya gidiyordum Sabiha Gökçen'e doğru. Dolayısıyla o gidiş yönünün tersi İstanbul'a geliş yönü. İnanılmaz trafik vardı. İstanbul'a binlerce insan geri dönmeye başladı artık. Böyle hani dibini sıyırıp önümüzdeki hafta dönecek olanlar da vardır. Hatta gamsız olup da okullar açılmadan bir ne şey 14'ünde mi açılıyordu? Dur bakayım, yanlış olmasın. 14'ünde açılıyor diye hatırlıyorum. 13'ünde falan dönecek olanlar da vardır eminim. Ama ne sanki giyeceği şey aynı. Çantasını alacak, okula gidecek çocuk diye böyle hani son böyle o okullar açılmadan bir sünnetleyip dibine kadar öyle gelecek olanlara da şimdiden iyi tatiller, iyi yolculuklar, kazasız belasız. Şimdi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınız WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımız 0531-785-90-80, 531-785-90-80 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Yoklama mesajları gelsin. Hemen yayın başındayken de söylemek isterim. Gerçekten büyük bir facia yaşandı. Yani Allah sabır versin. Girne Limanı'ndan ayrılıp Mersin taş ucuna hareket eden yolcu gemisi battı hafta sonu. Videoları görmüşsünüzdür. Gemide 267 kişinin bulunduğu öğrenilirken sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu süreçte hayatını kaybedenlerin net açıklanan sayısı 8, 18 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Videolar, o aile yakınları, oradan kurtulan insanların verdiği röportajları izleyince insan gerçekten çok üzülüyor. Kurtulanlara Allah sabır versin. Travmatik bir olay yaşandı çünkü. Hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Zor. Yani böyle felaketlerle hiç, yani hayat hep diyoruz ya bazı anlardan ibaret diye. Mesela o gemiye binenler hiç düşünebilir mi yani insan böyle bir şey? Yani felaket senaryosu kuruyorsun sürekli de yani buna maruz kalmıyorsun ya. Yani kaç kere oluyor böyle şeyler, al işte yani. Allah korusun, çok geçmiş olsun. Bir daha da hani bu gibi şeylerden ders çıkarıp neyin eksik olduğu, neyin yapılmaması gerektiği, ihmal var mı yok mu, buradaki kusur, hata nedir, bunlara da bakıp inşallah dersler çıkarılır ve bir daha benzer şeyler yaşanmaz. Haydi. Mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. Birazdan da hızlıca günün yayın konu başlığıyla muhabbetimize başlayacağız. Mutlu haftalar herkese. Hoş geldiniz.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Şair demiş ki hava bedava, bulut bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Bilmiyorum da.
2: Laf boymuş baya.
1: Orhan Veli demiş. Şimdi bakıyorum ne hava bedava, onun bile bedeli var.
2: Doğru.
1: Su bedava değil. Acı su bile bedava değil. Hiçbir şey bedava değil.
2: Yoldan geçiyorsun, yol bedava değil.
1: Tabii yani. Telefonumun biten şarjlarının sebebi sensin.
2: Beni arıyorsun evet. Sürekli yayına bağlanmak için.
1: Seni sürekli arıyorum. Şov yapan radyocuları hiç dinlemem.
2: Ben de artistler.
1: Ya işte keyif almam. Bir de böyle bir konuşmaları değişiyor. Böyle bir radyo konuşması halinde onların.
2: Ağız burun yamuluyor
1: konuşmalar
2: doğru.
1: Konuşmalar öyle bir Doğan Can. Sen bir kere yapmıştın.
3: Herkese iyi akşamlar. Bugün yine sizlerle beraber çok eğleneceğiz. Birazdan reklamların ardından Kibariye.
1: Ya işte ben buna hiç olmuyorum.
4: Doğan Can belki bir ay önce aramıştım yine belki hatırlarsın. Elektrik şirketinde çalışıyorum.
2: Kolay gelsin.
4: Hatırlayamadım
2: Şeyma.
4: Hatırlayamadım evet.
2: Genelde çünkü hani bir kuralmış gibi görümceler ve eltilerle aşağı yukarı hep bu sıkıntılar yaşanıyor falan ya. Bir çekememezlik mi var, kıskançlık mı var? Atıyorum mesela kardeşlerden iyi olanı başkası aldı da onun kavgası mı yapılıyor? Nedir yani?
4: Yok. Ben son numarayım. Ailenin bütün bireylerinin ipleri bir kişide olduğu için son numaranın da ipini ele alamadıkları için son numara sevinmedi.
2: Niye alamıyorlar kısaca ipini? İp ne be bu da? Yani sana sözlerini geçiremedikleri için seninle araları çok iyi değil yani.
4: Yani ben onlar gibi değilim. Onlar söylerler. falan.
2: Çok açıklayıcı. Yani şey diyorsun yani değil mi? Samimiyetsiz bir durum var ortada.
4: Evet.
2: Tamam aman boşver biz bize yeteriz. Ben sana yenge de olurum elzi de olurum.
4: Evet yani ben senin görümcen olayım sen benim elzim ol sorun yok.
2: Öyle oluyor mu ya sen ben senin
4: elzim olmuyor. Olmuyor ama şimdi olsun yani ne
2: tamam, olacak? Tamam artık oldu dedik peki.
0: Doğan Canlı yayında.

0: yaşayın. Yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Başlayan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Herkese bir kez daha selamlar, günaydın radyolarını yeni açanlara da. Şimdi önce yoklamamızı alacağız. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınızla yayına dahil olabilirsiniz dedik. Programın en sevdiğim bölümlerinden çünkü biz İstanbul'da bir odada yayın yaparken dünyanın dört bir yanından, sadece Türkiye'de değil, internet maharetiyle her yerden artık dinleyebiliyorsunuz. Ben aslında güzel dönemde bu işi yapıyorum. Yani radyonun ilk çıktığı yıllar evet çok daha keyifliymiş. Radyocu büyüklerimden dinlediğim hikayeler öyle. Ama yani işte ne bileyim, böyle teknolojiden uzak bir dönem olduğu için de çok da külfetliymiş, çok da zahmetliymiş. Şimdi mesela bilgisayar sistemiyle her şey çok daha kolay. O zaman şarkı çalarken mesela kasetlerden çalıp o şarkı bitince diğerine basıyor. O bitince öbürüne basıyor. Sarıyor makarayla uğraşıyor bilmem ne. Ay DAT dedikleri sistemler falan. Ay aman. Şimdi ne güzel böyle sıralıyorlar. Ben buradan tık tık. Bir de onu da geç. Böyle bir şey olduğu zaman anlık haberleşebiliyoruz. O zamanlar hani bırak SMS'i falanı filanı, işte 90'lı yılların başında ne faks yolluyorlarmış, mektup yolluyorlarmış. Ay aman. Kağıtla kürekle uğraşamam ben. Yok, istemem yani. O yüzden neyse, şu anda sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyanın dört bir yanından dinleyen sevgili dinleyicilerim. Harika bir gün olsun, muhteşem bir hafta olsun ve bu vesileyle koca bir ayı da bitirip yeni bir aya giriş yapalım.

derken iki aile seni dinliyoruz diyen Oğuz, günaydın. Bugün annemin göz ameliyatı için hastaneye gidiyoruz. Kızım Asya, abim Metin, babam İbrahim, ben Pınar ve annem Yıldız, yolda seni dinliyoruz demişler. Ma aile. Çok geçmiş olsun Yıldız Hanımcığım. Selam Kadirli'den, günaydın. Seni tanıyan bilir. Double Türk kahven hazırdır muhtemelen demiş Burak. Aa, evet. Gel ilk höpürtümü sizinle beraber o zaman şimdi. Ama da şimdi aldım, çok sıcak. Aynen. Ankara'dan İhsan, şu an eşim Nila ile beraber Antalya'ya doğru yoldayız ve kulağımız sende. Tatilciler hala devam ha. Gerçi bu ay ortası ben de gideceğim ama korkmayın, öyle uzun bir şey yapmayacağım. Hafta sonu gideceğim. Bir günü bağlayacağım.

0: Günaydın, yoklama alıyoruz ya. İstanbul'dan Tahir günaydın. İzmir'den Nihat yazmış, sevgiler. Denizli'den Gülseren günaydın. Biz de tatil yolundayız diyen Alin ve Alya miniklerinden Doğancan abilerine öpücükler diye bir mesaj var. Çocuklar iyi tatiller, öpüyorum. Nereden olacak? Yine trafikten dinliyoruz seni. Avcılardan günaydın diye bana bir de yolun fotoğrafını yollamış Ömer günaydın. Avusturya'dan dinliyor sevgili Esma, sevgiler. Serin bir Danimarka sabahında yine uyandık yeni güne, günaydın diyor sevgili Gülsüme'ye, günaydın. Hayırlı sabahlar Şanlıurfa'dan diyor sevgili Vedat, günaydın. Bursa'dan selamlar, tabii ki buradayız diyen Sevim, günaydın. Bursa'dan Engin, gece çalışıyorum. Herkese günaydın, gece hep. Tamam, bir bakayım, bir şarkıdan bahsetmiş de çalsan ne güzel olur diyor. Tamamdır, bir göz atacağım. Şimdi sadece bakayım 15 saniyelik bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Süper FM. Ve bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah yayında notlarıma baktım. Bir ayı geçeli çok olmuş bu konuyu işleyeli. Haftaya başlarken böyle kaotik ve iştahlı bir konuyla başlayalım istedim. Çünkü hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz, benzer yollardan geçiyoruz. Kişiler, dönemler, işte yöntemler farklı olabilir ama olaylar 3 aşağı 5 yukarı benzer. Biz de aynısını yaşadık dedirtecek bugünün yayın konu başlığı. Akraba terörü. Doğancan, halam bize büyü yaptı. Doğancan. Benim bir tane yengem vardı. Dededen kalan mirası bize bırakmamak için ne yaptı biliyor musun? Doğancan, dayım annemin bileziklerini çalmış. Doğancan diye başlayan, akraba içinde yaşanan türlü olaylar, mevzular ve bu olaydan sonra artık kestik, görüşmüyoruz. Olabilir mi? Bir insan akrabasına bunu yapabilir mi ya? İnanabiliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa, hani ben şimdi bunu yayında anlatamam gibi endişeler gidiyorsanız da isminizi vermeden mesajda yollayabilirsiniz. Yayına katıldığınızda adımı vermek istemiyorum, olay şu diye mevzuyla gelebilirsiniz. Ben adınızı ne yapacağım? Bana mevzuyla gelin. Varsa eğer böyle kallavi bir olayı olan 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Buradan da mesaj yollamanız mümkün. Şimdi en yeni şarkılardan. Cuma sabah çaldım, kaçıranlar açın sesi bakalım. Gizem ve en yenisi Naz Evi Süper FM'de.

Evet, hadi artık siftahımızı atabiliriz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor ve başına neler gelmiş. Çekinmeyin arkadaşlar. Ay şimdi ben bunu anlatırsam başıma türlü işler gelir gibi endişeleriniz varsa, dediğim gibi adınızı vermek zorunda değilsiniz. Benim başıma şöyle bir olay geldi, bizim şöyle bir akraba terörümüz var diye anlatabileceğiniz bir olay varsa hadi bakalım 0212 368 62 12.

mi? Ben bu şarkıyı çalınca böyle bir şarkının var olduğunu hatırlayacaklar vardır aramızda kesin. Ya da hiç daha önce duymadım ki ben, bu ne ya diyen de olabilir. Ama 2000-2010 arası çıkan çok verimli bir dönem Türk müziği için bence harika şarkılardan bir tanesi bu. Biraz dinleyelim sonra ilk telefonumuz gelsin. 0212 368 62 12.

öyle deyip de kısmeti de kapatmamak lazım tabii. Aynen. Gerçi ya da neyse dur bir şey diyecektim demeyeyim. Yani şey diyecektim. Ebru Yaşar dedi ama kapanmadı yani. Dayancan 2005'te üniversitedeyken yeni mezun olduğum günlerde bir akşamüstü halam geldi. İki kuzenim doğudan İstanbul'da özel bir üniversitenin 2 yıllık bir bölümünü kazanmış. Ona haber vermeye gelmiş. Kardeşime dönerek ay senden bir alt olmaz da sen mezun oldun senden de olmaz diyerek çıkıp gitti. O özel 2 yıllık kazananlar babalarının bütün paralarını yedi ve hala bir halt olamadılar. İnsan bile. Evet, mümkün. Çocuk yarıştıran çok. Bizim de başımıza geldi. Yani ben de maruz kaldım doğrudan böyle bir şey. Ben 13 yaşından beri radyoda çalıştığım için çok böyle akademik hayallerim olmadı hiçbir zaman. Bizim ailede de ismi lazım değil, bir iki tip böyle anneme gelip Doğancan üniversite yapmadı. Bak bizim oğlan ikinci üniversiteye yazıldı falan filan dedikleri oğulları şu anda sümsük it gibi dolanıyor ortalıkta.

Bence zaten bu gibi söylemler de insanın sınavı haline geliyor. Yani niyet. Niyeti kötü insanın zaten uzun vadede çok yüzünün güldüğüne denk gelmedim ben ya. Kalbin temiz olacak, kalbin.

0: Aylin yazmış. Bugün babamın doğum günü, adı Muammer. Her sabah işe giderken seni dinliyor. Cengiz Kurtoğlu çok sever. Çalar mısın doğum günü hediyesi demiş. Haydi Aylin. Çok isterim çalmayı da sabah sabah. Muammer abi, mutlu yaşlar, sağlıkla sıhhatle, güzel ailenle inşallah. Cengiz babaya bir bakayım ben, bir ne olabilir acaba diye. Sabah sabah bizi çok dağıtmayacak bir şey olması lazım. Ben burada hoppi de hoppi dip şey yapıyorum. Aylin ya sen de. Evet hadi siftahımızı atalım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Kadriye.
0: Kadriye hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk Doğancan. İstanbul Kartal'dan arıyorum.
0: Hadi seni bakalım.
1: Dinliyorum.
0: Ne güzel, tahmin ettim onu. Ne iş yaparsın?
1: Ev hanımıyım.
0: He, güzel.
1: Yani, turuncu kafa oğullarım var. Oğuzhan ve Emirhan.
0: Turuncu kafa mı? İkisi de mi?
1: Evet, ikisi de. Resim attım WhatsApp'tan, bakarsın.
0: Nereden attın? Ha, şimdi nasıl bulacağım onu ya? Şey, bakayım bir yandan, bulmaya çalışayım. Ne diyecektim? Kim turuncu ailede?
1: Ailede benim tarafımda dedem turuncu. Dededen.
0: Aa, buldum. Turuncu. Video buldum. Ha, evet. Seni dinliyoruz diye. Çok tatlılar. Küçük ama yani öyle bir anlattın ki sanki böyle 6 aylık gibi. Eşeğe kadar adam olmuş ikisi de ya. Kaç yaşındalar?
1: Bunlar benim gözümde hala bebek ya.
0: Oğuzhan ve Emirhan yazmışsın buraya da. Kaç yaşındalar?
1: 12, biri de 10.
0: Maşallah. Allah bağışlasın. Evet Kadriye, evet, ne geldi başına? Ederim. Anlat bakalım.
1: Vallahi ne geldi anlatayım. Babamı amcamlar dolduruyorlar. Hmm. Ondan sonra babam sinirleniyor. Sonrasında bize bir telefon geliyor. Babam hastanede. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra amcamı aradım ben de sonrasında. Saydım, söyledim. Teşekkür ettim sonra her şey için. Malınızı paylaşamayın dedim, kapattım.
0: Benim mesele ne peki? Yani amcanla baban birbirine giriyor, baban kalp krizi geçiriyor. Ne evet. O sebep ne?
1: Tarla meselesi. Tarlayı böyle seviyorlardı amcan.
0: Tarla da Allah bilir, kıçık kırık, hiç verimli olmayan
1: aynen
0: bir.
1: Aynen öyle. Alsınlar hepsi, onların olsun.
0: Nerede bu tarla?
1: Afyon'da.
0: Kız oralarda çok gömü mömü var diyorlar. Kaç dönüm?
1: Bizi bulmuyor ya.
0: Kaç dönüm?
1: 15 vardır.
0: Kız az mı? ne oldu peki? Amca mı aldı hepsini?
1: Vallahi hiçbiri alamadı. Babaannem öldü. Şimdi herkes birbirine düştü.
0: Dava sürecinde mi peki?
1: Evet. Şimdi artık gelinler, damatlar hepsi birbirine düşecek.
0: Kadriye. Sadece o mu peki? Başka bir şey yok mu? Bir 15 dönüm tarla mı?
1: Tek hatırladığım bu.
0: Kız ağzım mı?
1: Çok heyecanlı bir şey yok yani.
0: Anladım. İyi hadi hayırlısı bakalım. Çok daha büyük bir olay yokmuş. Bu şey miras meseleleri her ailede oluyor anladığım kadarıyla zaten.
1: Allah. Evet. Rabbim sağlık versin, gerisi boş.
0: Amin de tarla da versin. Onu da versin. Sağlık da versin, tarla da versin. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, yumuşak bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bugün akraba terörü, bakın adında zaten meymenet yok konunun. Dolayısıyla ya Doğancan bunlar ne ki ya? Bizde ne oldu biliyor musun diye böyle aile içi kaotik hikaye.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Kuvvetli haftalar, Ağustos ayının son günü ve yaz aylarının da resmiyetteki son günü. Fakat artık böyle mevsimlerde kaydığı için herhalde böyle bir Ekim'e kadar tatiller devam eder gibi görünüyor. Hatta belki Ekim'de de böyle son demlerini yaşayacak olanlar da vardır. Fakat okulların açılmasıyla herkes yavaş yavaş evine barkına ufaktan dönmeye başladı muhtemelen bu süreçte. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere akraba terörü. Doğancan, bizim başımıza ne geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir mevzunuz varsa 0212 368 62 12 yavaş söyle diye yazanlar var. 0212, burası kolay. 368 62 12 kaydedin, işiniz olduğunda ararsınız.

0: Almanya'dan bir dinleyicim diyor ki ben 2008'de ailemin onay vermediği bir evlilik yaptım. Annem ve tarafı gelmedi düğüne. Sadece babam geldi. Çok sevindim. Sonra aradan 4 ay geçti. Öğrendim ki babam benim pasaportumu alıp Almanya'ya giderken yanında götürmüş. Onun evlendiği o dönemki karısı girmiş aklına göya. Sebebi işte ben Türkiye'de biriyle evlenmeye karar vermişim, bir daha geri gelemezmişim. Sonra anneme söyledim durumu falan filan derken bir şekilde pasaportum geri geldi, dönebildim. Üstelik hamileydim o zaman. O evlilik de bir sene sürdü sadece. Anlaşamadık. Babamla o günden beri konuşmuyorum ve o zaman Alman vatandaşı değildim. 6 ay geçince dönemiyordun geri, burada doğmuş olsan bile. Aha diye. Bacımı amcamın sevmediği bir aileye gelin verdik diye amcam düşman oldu bize. Nur. Ay ona ne oluyormuş be? Ben de bu amcalar dayılar her şeye burnunu sokuyor ya, ona ayar oluyorum ya. Sana ne be? Bak ana babayı anlarım da. Yani ne kadar bağın olursa olsun. Herkesin kendi hayatı. Sana göre yanlış bile olsa bırak. Yaşasın ve görsün olmayacağını. Madem bu kadar istiyor. Buradaki mesela az önce Almanya'da yaşayan dinleyicimin yazdığı gibi yani. Onun hayatı yani. Yanlış da olsa demek ki insan duyguları olduğu zaman çok makul ve mantıklı hareket edemeyebiliyor. Yaşaması lazım demek ki. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Zehra. Nasılsınız?
0: Sağ ol Zehra. Sesinde öyle bir dedikodu enerjisi var ki.
1: Bende öyle bir yenge var ki.
0: Anlat hemen, boş ver her şeyi.
1: Telefonu kapatıp böyle meraktan seni çatlatmak istiyorum ama bunu yapmayacağım.
0: Hayır, saçmalama. Anlat hemen, ne oldu?
1: Ya hattım düşerse.
0: Düşmez.
1: Şimdi bir tane yengem var. 15 yaşında bize gelin geldi. Ama ben o 15 yaşındayken bunu almayalım dedim. Ben o zaman küçüktüm, şu an 42 yaşındayım. Almayalım bunu dedim.
0: Bir tek sen mi dedin küçücük aklınla? Ailede kimsenin aklı kesmiyor muydu?
1: Amcam bizde kalıyordu kıskançlıktan. İşte hayır amcam evlenmesin, bunu almayalım. Alırsak da kömürlükte yatıralım dedim.
0: Hangi yıl bu arada?
1: Yani şöyle diyeyim, ben 82 doğumluyum. Amcam işte ben 2'ye 1'e giderken
0: 90'da falan oldu yani.
1: Keşke dedim o zaman kömürlü yatırsaydık, beni dinleseydiniz dedim. Hmm. Ama kimse beni dinlemedi küçüğüm diye.
0: Ne oldu?
1: Şimdi baba tarafından kimseyle konuşmuyor. Sadece bir tane gelin var, onunla konuşuyor. O da ona haber götürdüğü için. Ha. Yani şöyle hiçbir şey yok. Önce halamlarla tartışıyor. Ondan sonra işte halam bunu kızı gibi seviyordu. İşte hep iyi kötü halamdan öğrendi. Sonra görünce fena oldum. Hmm. Sonra işte iki tane oğlu vardı. Bir iki sene sonra oğlunu evlendirdi. Ondan sonra bizimle de itibatını kesti.
0: Tamam, görüşmüyorsunuz yani. Olay ne peki, mevzu ne?
1: Olay ne? İşte bunu hep küçük görürlermiş. İşte buna hiçbir şey anlatmazlarmış. İşte bu hocalara katıldı. İşte kimse el vermiyor. Biz ayıpmışız, biz günahkarmışız. Ondan sonra o daha namusluymuş, o daha şeymiş. Şöyle böyle yani. Usludan hiçbir sebep yok ama şu an bizimle görüşmüyor.
0: Hemen öyle bir girdin ki sen de olaya, sanki bir şey ne görüşmüyor.
1: Çok, ben
0: kendi kendine böyle şey demek ki, kompleks yapmış bazı şeyleri. Ha. Bir de ama yaşı da küçükmüş yani sizin aileye gelin geldiğinde. Çocukmuş
1: yani,
0: 15 hatta.
1: 15 yaşındaydı yani, bize geldiğinde.
0: Bir de ya, o yüzden sordum yılı yani. Akıl var, mantık var. 15 yaşında bir kızı gelin diye almak ya da onun ailesi kızını vermesi vesaire falan, bunlar tabii. Bugün baktığımız zaman çok olacak iş değil ama o dönemlerde normal karşılanıyordu demek
1: ama
0: ki.
1: Keşke benim dediğimi dinleseydiniz diyorum. Bazen böyle oturuyoruz. Ben hiç susuyorum, dinliyorum. Aynı sizin gibi, Kadir Ezildi gibi. Dinliyorum. Ben size demiştim, almasaydınız terör olmayacaktı diyorum. Ha, doğru diyorsun diyorlar. Direkt böyle ama. Ben dinliyorum bazen. Ben size demiştim, almasaydınız.
0: Anladık ya. Tamam Zehra, evet, teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Uyduruk bir hikaye. Ya böyle istemiyorum ya. Kaos istiyorum, mevzu istiyorum. Şunu ettiler, bunu yaptılar istiyorum.
2: Bitsin, tutamadım ben de elimde. Gördün mü sen kendini hiç gözler.
0: Doğancan bence bu yayına katılan hanım daha da fenadır. Bir de o yengeye sormak lazım. Ne yapmışlar acaba diye mesajlar gelmiş.

Valla aynen öyle, bir de karşı tarafı dinlemek lazım. Bu ablanın ses tonundan anladığım kadarıyla sanki sıkıntılı olan taraf bu tarafmış gibi geldi bana. Muzaffer. Yalanım yok. Bilemeyiz günahları boynuna. Neyse, bir telefon daha almaya vakit yok, haberlere gidelim, ardından devam. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğancan, ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80, buradan da mesaj yollayabilirsiniz.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi, gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
5: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
8: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunuyor.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese yeni saatten bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğancan, bizim ailede bir dedikodu var. Kaç sene geçti, hala hepimiz bunu konuşuyoruz. Bak anlatayım ne oldu biliyor musun diye. Anlatabileceğiniz bir olayınız varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80.
2: Ay, dur biraz mesajlara bakalım.
1: Halam ve kızıyla görüşmüyoruz. Bizim gelini konuşturup söylediklerini dağıtıp bizim narsist gelinin dedikodusunu yapmışlar. Diye Hamburg'dan adım lazım değil demiş de. Ya ben mi bir şey beğenmiyorum yoksa sizin hikayeleriniz mi uyduruk? Akraba akrep gibidir Doğancan. Ben bir amca terörü anlatayım. 2018 yılında 4 yıllık üniversite kazandım ben diye bizle 2 yıl konuşmadı. Nasıl yani? Üniversite kazandın diye mi konuşmadı? Sonra dedemi kaybettikten sonra bizi aradı ve bana dedi ki bak akıllı ol, dedenin parasını alırsan biz diye bir şey olmaz. Ne sen beni tanırsın ne de ben seni tanırım dedi. Daha sonra bankaya gittik para bölüşümü için. Babam ben küçükken öldüğü için amcamla beraber mirasçı olarak göründük. Kadın paraları böldü. Sen bu kadar, amcaya bu kadar, anneye bu kadar diye. Sonra bana bir tık daha fazla çıktı. Amcam tabii hemen dellendi. Neden bu kadar yüksek? Benim de 3 tane çocuğum var. Onlara ne kadar düşer diye sordu. Bankadaki personel senin vefat etmen lazım önce dedi. Tabii ki ben istemedim parayı. Daha sonra bir de bizi notere götürdü, babaannemin oturduğu evden hak istemiyorum diye imza attık ve şimdi amcam babaannemin bütün paralarını doyasıya harcıyor. Şimdi yayında benim bunu söylemem yanlış biliyorum ama Allah belasını versin be o amcanın. Yani ulan bu çocuk senin kardeşinin emaneti değil mi yani? İnanamıyorum ya.
2: Ay bu para ne kadar iğrenç bir şey ya.
1: Allah kahretsin senin gibi adam. Adam diye ortalıkta geziyorsun sen bir de. Tüh senin kalıbına. Tam bir şey diyecektim, frene bastım. İnanamıyorum ya. Hayır ben şeye hayret ediyorum. Bir insan belli bir yaşa geldik. Yani 40 olmuşsun 50 olmuşsun. Hiç mi insanlıktan nasip almazsın be adam?

0: 90'lı yılların tüm genç kızlarının en büyük aşklarından bir tanesiydi Emrah. Şimdi mesela o Emrah diye günlüğüne yazanlar, kartpostallarını alanlar, televizyona falan çıktığı zaman Emrah! Kendini parçalayan sevgili hanımlar, size sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Ama ne Emrah efsanesi vardır yani gerçekten. Alo? Alo? Alo? Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Can.
0: Günaydın, isim nedir?
1: Konya'dan Mustafa ben.
0: Hoş geldin Mustafa, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Tanırsın sen beni, lavaşçıyım ben ya.
0: Ne?
1: Lavaşçıyım ben.
0: Öyle bir tonda söyledin ki hani nasıl tanımazsın beni? Konuşmuştuk seninle ama bir ayı geçirmedin sen daha.
1: 3,5 hafta, 3 hafta o civarlar. 22 gün falan oldu. Hakkılarını helal ettiler ama.
0: İyi tamam hadi. Olay sağlamsa hiç sıkıntı yok. Anlat bakalım ne geldi başına.
1: Akraba terörü demeyeyim de. Aile terörü diyeyim. Vallahi şu an sesim titriyor. Tek anlatasım yok ama.
0: Ne oldu?
1: Ben de çok iyi bir dinleyici olduğunu biliyorum. O yüzden anlatmanı istedim.
0: Evet ne oldu?
1: Şimdi şöyle diyelim. Benim anne babam 7 yaşında ayrıldı.
0: Hiçbir şey anlamıyorum ki Mustafa. Hoparlörle mi konuşuyorsun?
1: Hayır. Normal konuşuyorum. Geliyorum sesin.
0: Tamam evet. Benim anne babam benim dedin.
1: 7 yaşında ayrıldılar.
0: 7 yaşında tamam.
1: Evet benim de 7 yaşında anne bırakıp gittim. İşte sonra baba desen istemedi. Mecbur alınca, kalınca bizi aldı götürdü köye. Sonra tabii başına atmak için bizi attı yurda. Daha 7 yaşındayım. Abim var 11 yaşında.
0: Tamam.
1: Yurdun en küçüğü 10 yaşında. Beni bile zorla sokturdu.
0: Tamam.
1: Düşün yani o kadar isteniyorlar. Sonra işte geri zaman 3-4 sene geçti. 3-4 sene boyunca ben o yurt bana cezaevi geliyor artık. O kadar kötü ki.
0: Mutlu
1: yani
0: değilsin
1: orada. Yani ismini vermek istemiyorum. Kur'an kursu ama yani öyle bir Kur'an kursu olamaz yani. Ben yemediğim dayağı yedim orada. O kadar yani diyorum.
0: Üzücü. Evet tamam.
1: Neyse işte ondan sonra baba dedi Konya'ya geri dönelim. Döndük geri Konya'ya. Ondan sonra babam böyle bir yıl geçti. Babam böyle eve geç gelmeye başladı. Biz anlamadık tabii ne olduğunu ne ettiğini. Sen kaç tane Suriyeli bul.
0: Tamam.
1: Üstüne onunla evlen.
0: Tamam.
1: Bizi de kapının önüne koy.
0: Sen de o zaman 9-10 yaşındasın.
1: 11 yaşında falan. Mart 11'din herhalde.
0: Tamam. Sonra daha ne yaptınız?
1: 6'ya yeni gittim. Mecbur ya şimdi abi desen. Zaten abim yolu belliydi. Abim şu an cezaevinde. Artık o sokaktan gelmiyordu da. İşte benim yolum öyle değildi. Artık işte 16-17 yaşına kadar yalan yok. Sokakla da süründüm. Ve bir Allah'ın kulu. Ve bütün akrabalar, amcalar, halalar, nelerim var. Hele de benim anne tarafı zengin. Bak nasıl zengin.
0: Kimse sahip çıkmadı mı sana?
1: Ya. Yok yani ne çıkacaklar. Bir insanın aklına gelmez mi?
0: Ne yaptın peki sen? 16 yaşıma kadar sokaktayım mı dedin?
1: Ya ben şimdi 16 yaşına kadar sokakta yaşadım. Nasıl yaşadım? Yani gidiyorum iş buluyorum mesela. O adamdan rica ediyorum dükkanda yatıp kalkıyorum. O şekilde. 16 yaşına kadar bu şekilde götürdüm.
0: Oh.
1: 16 yaşında o çalıştığım adamın iki tane evi vardı. Bir evi çatı kattı. Onun yerine ilk evi mesela orasıydı. Daha hiçbir şeyim yok. Bir minderim bile yok. Düşün yani. Parkenin üzerine battaniye serip öyle yatıyordum yerde.
0: Hmm.
1: Düşün neler çektim bu yaşıma kadar ve adamların hala umurunda değil. Neyse gelgiz zaman işte 16'yı geçtim 17'lerde annem bir şekilde nerede ulaştıysa ulaştı. Birinin telefonunu bulmuş ya istese daha önce de ulaşır. Neyse çağırdı dedik annedir hadi gidelim. Neyse gittim yok diyor yavrum diyor ben sizi yıllarca aradım diye. Ya Konya küçük bir yer bulursun. İsmini biliyorsun soyadımı biliyorum kaç yaşında oldum. Bulursun ya polise versen yine bulur benim evladım kayıp desen.
0: Evet.
1: Neyse ondan sonra görüşmeye çalıştı. Ben baktım bir ikisi görüştüğümde hiçbir değişme yok.
0: Yani. Annen peki bu süreçte o da başkasıyla evlendiği için mi hiç arayıp sormamış?
1: Evlenmiş zaten çocuğu falan olmuş. Zaten yani suçlu annen de babamı aldattığı sonucu buralara geldik.
0: İkisi de suçlu bu arada. Kimin birbirine ne yaptığı hiç önemli değil. Sen onların çocuğusun. Evet, biri sahip çıkmazsa öbürü hani uyduruyorum insanız yani. Bak az önce de okuduğum mesajlarda. Ne yazık ki işte o merhamet duygusu olmayan, vicdandan nasibini almayan çok insan var. Ama yani biri anne biri baba. Hadi bir tanesi hırt çıktı yani ikisi birden nasıl seni böyle sokakta bıraktılar? Şu an ne yapıyorsun Mustafa? Şimdi lavaşçıyım dedin, işini gücünü kurdun, hayatın yolunda mı şu anda?
1: Her şey yolunda, çıkırına gidiyor. Ben ona 17 yaşında arabamı bile aldım yani. Allah'ım var ya şu günlerin fazla fazlasını bana gösterecek ve ben onlara çektireceğim. Ben biliyorum bunu.
0: Boş ver. Sen yine onunla evet. Tabii ki kimse seni anlayamaz. Yaşadığın şeyi sen daha iyi biliyorsun da. Yani kötü düşünme diyeceğim de nasıl düşünme yani çocuk ya yaşta.
1: Keşke Doğancan, keşke unutsan ama yani sana söylesem ki ben 6 ay 7 ay boyunca o kış soğuklarında kar üstüne kar yağarken parkta yattım desem sen de o günlere kendi gözünde canlandırsan sen de aynı şeyi
0: haklısın. Yok çok haklısın. Çok üzüldüm ya Mustafa. Yani senin de sınavın buymuş diyelim ama şu anda günün sonunda baktığımız zaman seçtiğin yollarla işte azminle kendi çabanla yapmışsın hayatında güzel şeyler de çocukluğunu yaşayamamışsın. Bu çok kötü.
1: Tabii ya her şey yani. Her
0: şu
1: şey...
0: an peki hiç iletişimin var mı anne ya da babayla?
1: Yok ya hiçbirinde ne yüzlerine bakalım ne isterim yani gerek
0: de
1: yok.
0: Bence de yani bu konuda mesela bazıları o annedir babadır ne olursa olsun falan diye bakabilir de şimdi ana var ana var. Dolayısıyla yani senden uzak Allah'a yakın. Evli misin sen Mustafa?
1: Düşünmüyorum. Yani var bir sevdiği kadın ama işte
0: var
1: ya,
0: bir kadın
1: diyorum ya şimdi bile ya kız mı diyeyim yani, kadın... yani
0: görüştüğüm biri var de var bir kadın
1: evet
0: tamam he
1: ya o bile ya bak şu an bile peşin bırakmıyor annesi babası zamanında kapının önünde koyduysa vardır bir şey anladın mı o bile bırakmıyor peşini
0: ha seni geçmişinle yargılıyorlar.
1: Ya insandır ya niye yargılamasın ki? Benim karşıma şöyle mesela ben 40 yaşında iki tane çocuk...
0: Ya 10 yaşında bir çocuk ne yapmış olabilir ya? Ne demek yani? İşte. Milletin ne gibi sıkıntılar yaratan çocuklarının anne babası onun iyi olması için uğraşırken sen bir şey yapmamışsın. Bunlar kendi arasındaki husumetten dolayı seni ortada bırakmışlar yani.
1: İşte çok sorguluyor insan Doğancan yani. Ben 10 yaşında ne yapmış olabilirim? Bunlar yaşayacak kadar. Yani ne suçu?
0: Mustafa kaçır kızı.
1: Efendim?
0: Verdiğim akla bak. Kaçın. Vermezsen zaman içinde severler seni. Yani inşallah sen de bu arada anlattığın kadarıyla hırlı birine benziyorsun. Hani böyle sıkıntılı bir şey yapmamışsın anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kaç yaşındasın sen şu an?
1: 23.
0: Ana daha küçükmüşüm be. Daha büyük zannettim ben seni.
1: Kesinlikle.
0: Vay kardeşim ya.
1: Hayat yaşlandırdı.
0: Ya hayat hepimiz için türlü sınavlar veriyor. Bazılarının tabii ki yolları çok daha dikenli, çok daha çivili hatta yani çok zor. Ama bir şekilde yaşıyoruz bu hayatı. Geldik bir kere Mustafa. Hayırlısı olsun inşallah senin için.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim.
0: Sen peki lavaş dükkanın mı var senin?
1: Yok yani çalışamam. Nerede o günler? Keşke.
0: Ha, ne bileyim arabamı aldım bilmem ne falan dedin ya. Dedim herhalde iş kurdu kendine.
1: Yani iş kurmadan araba alınmıyor mu?
0: Yok işte öyle düşündüm bilemedim. Özür dilerim. İyi Mustafa'cığım hadi hakkında en hayırlı olan neyse en yakın zamanda bulsun seni inşallah. Bu sıkıntılı günlerin mükafatı olarak. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ya işte hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bazen böyle özellikle tek başıma bir yerde oturuyorsam bir kafede falan böyle insanları gözlemliyorum. Kendi hayal dünyamdan şeyi düşünüyorum. Acaba şu an ne düşünüyor? Şu an ne yaşıyor? Nasıl yollardan geçmiş? İnsanın böyle hani suretine de yansır ya. İster istemez ifadesinde bir geçmişe dair bir şey bulmaya çalışıyorum. Kendi kendime oynadığım oyun gibi bir şey bu ama bu kadar detaylı insan tabii hayal de edemiyor. Yani insanın başına çocuk yaşta herkes kendi eğer tırnak içinde söylüyorum normal bir çocukluk geçirdiysek bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu insan bilemiyor. Yani ananla babanla kardeşinle normal hani bu illa mal mülk işte zenginlik falan değil. Normal bir aile içinde yetişmek bile ne kadar büyük bir nimetmiş. Bak işte bunu yanlış anlamayın. Başkalarının acısı ve sıkıntısı üzerinden mutluluk çıkaralım. Ay bak neler var gibi bir yerden söylemiyorum ama bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor Mustafa. Yani o çocuk yaşta maruz kaldığı şeyler çok üzücü gerçekten. İşte herkes ana olmamalı, herkes baba olmamalı lafın özü. Kısa bir araya gidelim hemen ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspert. Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

sen hiç ağzını açma bak. Abin gitti o eve yerleşti bile. Bizim de hakkımız var orada diye. Yengelerin ortalığı karıştırması. Yok büyüdür, yok bilmem nedir falan. Böyle saçma sapan bir sürü hikaye. Sizin de varsa böyle bir akraba terörü olayınız 0212 368 62 12. Mustafa düğün yapacağı zaman haber versin, hep birlikte gidelim, hatta düğününü biz yapalım diye İbrahim yazmış. Ben varım vallahi Mustafa, istersen vallahi Konya'da gayet büyük bir dinleyici kitlemiz var. Harika bir düğün yaparız sana. Ben de gelmezsem şerefsizim. Bu arada gelirsem de şerefsizim ama gelirim yani. Benim şerefsizliğim gelip gelmememle alakalı değil. Bir hanımefendi adımı verme Doğancan demiş. Babam vefat ettiğinde bütün kardeşleri başka şehirde yaşıyorlardı ve İstanbul'a geldiler. Defin işlemleri ertesi gün olacaktı. Henüz babamı defnetmemişken amcalarım, halalarım eşleriyle beraber geldiler İstanbul'a. Aynı gün Eminönü'ne gezmeye gittiler. Balık ekmek yemişler. Akşam da cenaze evine gelip güle oynaya bunları anlattılar. Bir de çay istediler benden. Ben de bu hikayeleri dinleyip üzerine bir de çay istediklerinde hepsini evden kovdum ve o zamandan beri hiçbiriyle görüşmüyorum. En büyük akraba terörlerinden bir tanesi vallahi, yani cenaze zamanlarında yaşanıyor. İyi kötüyü anlıyorsun diye bir mesaj gelmiş. Ya nasıl bir yol yordan bilmezlik. Hadi içlerinde kaç kişilerdir diyelim, 6 kişi olsun, 8 kişi olsun, 10 kişi olsun, eşleriyle beraber gelmişler. Hadi diyelim 1-2 tanesi böyle lalo. Ulan hiçbirinizin mi aklı yok ya? Ay, bir de sizin kardeşiniz de ölmüş ya. Ya inanamıyorum ya, delireceğim. Böyle 50 yaşında 60 yaşında adamlar böyle aptal aptal şeyler yapıyor ya, yemin ediyorum dövesim geliyor ya. Gerizekalı, gerizekalı, yeri mi şimdi, gerizekalı diyesi geliyor insanın. Sonra niye akrabalara bu kadar sallıyorsun? Aynı. Aynı yani. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler yaşanıyor çünkü. Akraba terörü. Aa, bak menajerim Esra yazmış. Ay evet, Konya'da zaten çok dinleyicimiz var. Ben de yardım ederim, ne gerekiyorsa koştururuz demiş Esra da. Mustafa, duydun zilin sesini. Sebebim vermiyorlarsa kızı bitti derken her şey elden kaçır. Bitti. Araba maraba çözeriz biz. Ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabır. Aa bak, Mustafa mesaj yollamış. Hepinize teşekkür ediyorum. Düğüne daha çok var tabii ama sözüm olsun, mutlaka davet ederim. Hayat şaşırtı. Çok şaşalı olmaz ama sen süslersin demiş. Vay, Mustafa kız arkadaşıyla fotoğraf da yollamış bana. Vay Mustafa, ne yakışıklısın ya, kardeşime bak. Üf. Vallahi çok da yakışmışsınız, tamam. Çok şaşalı olmaz diye bir şey yok. Sen bize bir iki ay öncesinde şu tarihi düşünüyoruz diyeceksin. Biz her şeyi organize edeceğiz, sen merak etme. Konya'da bir sürü düğün salonu, etkinlik organizasyon yapan, gelinlik, damatlık, hepsini çözeriz biz.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın.
1: Radyoyu kapat.
0: Dur ya. Diğer telefondan dinliyorum. 15 dakikada seni bekliyorum.
1: Vah vah vah. Taş taşıdım. Kapat radyoyu. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Yok. Ben ne isim vereceğim, ne memleket vereceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim.
1: Tamam, bize olay ver o zaman. Boş ver. Ne yapacağım adını? Ne oldu anlat.
0: Benim bir amcam var.
1: Adı batsın ha?
0: Aynen. Herkes o amcalardan bir söyleyelim. Bahsediyor.
1: Evet.
0: Babacığım. Bu bir resmi gazetede çalışıyor. Böyle yerel gazete ama ha. Böyle amşam şeyde. Yani gazetenin 25 kuruş olduğu zamanlarda bunların aylık abonelikleri 25 kuruş.
1: Tamam.
0: Bir şeye yaramıyor. Ama kendisini çok iyi bir şey görüyor. Yani.
1: Nasıl ezikledi hemen.
0: Neyse ben evleneceğim. Benim ismimi de o koymuş. Kızım diyor bana. Hiçbir kızlığımı görmedim zaten. Babalığımı da görmedim. Evleneceğim. İyi tamam düğün falan fistan işte davetiye gönderirken hani akrabalara böyle havludur, gömlektir, cacırt diyorlar ya. Benim de durumum yoktu yani. Annem babam ayrı. La durumum zaten davetiyeleri zor bastırdım, borca bastırdım. Gömlek vermedim diye benim kınama gelmedi. Kına evin önünde oldu, inmedi aşağıya.
1: Gömlek vermedim diye mi? Bu şey mi? Hani ama bunu uyduruyorum. Her uydurum. Damat tarafı kız tarafına hediye hazırlar. Gelin bohçası. İşte...
0: Yok çiçeğim o değil o değil. Ne derler buna? Okuntu derler. Hani gelin tarafı kendi tarafına işte akrabalarını önemli kişilere davetiye yanında. Bir de böyle havlu, gömlek, hediye ederler.
1: Ben bilmiyorum böyle bir adet. Ben bilmiyorum Karslıyım. Ki. Bizde böyle bir şey yok. Sizin yörede var herhalde ama sen memlekette... Evet. Memleketi
0: Yörük'den.
1: Söyle bari.
0: Ben Yörük. Yörük'üm ben, Yörük.
1: Antalyalı mısın? Oralar mı?
0: Yok.
1: Tamam evet. O civarda. Aa böyle bir şey mi var diye. Bana ne oğlum? Ben evleneceğim. Masrafı ben yapıyorum zaten. Bir de amcama gömlek mi alacağım ya? Böyle saçma bir şey var mı ya? O da gömlek almadın diye gelmedi ha düğüne.
0: Beyefendi her triplendi. Gram yardımı olmadı zaten. Kızım ne yaptın ne ettin? Ben davetiyelerini bastıracak matbaacı tanıyorum falan. Sistem hiç girmedi zaten. Ben de beklemiyorum kimseden. Neyse bizim kına oldu işte. İnmedi aşağıya beyefendi. Karısını da indirmedi yengemi. Yengem ondan beter zaten.
1: Ay ne çirkin.
0: İzledim onun çocuğunda değil. Ertesi gün düğün oldu. Düğüne geldi. Kıyamam.
1: Atletle geldi ama inadına değil mi?
0: yok gömleğiyle geldi de. Kucak merasim falan kızım diye herkese övünüyor böyle benden işte. Hani çünkü boş ver ona ne söyleyeyim. Kucak merasim oldu kuşağım bağladı beyefendi sağ olsun. Ben hüngür hüngür ağlıyorum tabii fotoğraflar çekilmiyor. Lan şak eve gitmeden Facebook'ta paylaşmış.
1: Ne?
0: İşte kızım işte Ayşe ile işte damadımız Ahmet'in düğün törenini yaptı. Gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. Böyle sanki ben Cumhurbaşkanlığın kızıyım da o da benim amcam.
1: Hava cıva yaptı ha. Hiçbir şekilde bir yaralı parmağı hiçbir şey yapmadığı halde hava cıva yaptı üstünden.
0: Aynen öyle yaptı. Ben de dedim ki ay bir şey vardı onun kızı vardı kuzenim. Dedim abla ara dedim şu babanı. Beni kaldırsın. Bir de ağlamışım hüngür hüngür gözlerim bir değişik kendim değişeyim zaten. Herkes hüngür hüngür o fotoğrafı koymuş. Dün kaldırsın fotoğrafı. Tamam dedi ben söylerim. Velhasıl neyse biz atlattık öyle. İkinci gün falan da işte herhalde. Ablam bana şey attı fotoğraf attı. Ne? Haftalık gazeteleri çıkmış buna şak diye bizi gazeteye bastırmış. Yere gazeteye. Ağam sandım dedim kendim.
1: O da muhtemelen hiçbir yere çağırmıyorlar ya senin amcanı bir etkinliğe gitmiş bir de benim yeğenim falan filan diye kendine haber yaptırmak için herhalde o 40 yılın başı bir fotoğrafı çekilmiş onu da haber yapmış yazık ne yapsın. Sen de salya sümük gözün başın dağılmış.
0: Ben zaten feristem kaydı benim orada. Lan baktım bir de şey bunlar hani gazeteciler yere gazeteciler ya belediye başkanlarıyla işte valilikle falan araları iyi ya.
1: Evet.
0: Herkese benim düğünümü söylemiş. Düğün salonun içi var ya. İşte atıyorum İç Belediye Başkanı, bilmem ne belediyesi, bilmem ne valiliği, bilmem ne kurumu.
1: Geldiler mi onlar da?
0: Yani de gelecekler. Plastikten bir tane çelenk göndermişler işte.
1: Tamam.
0: Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmiş gazetede.
1: He, değerli başkanımız, değerli valimiz falan diyor. Bizim düğünümüzde çiçek yolladılar, sağ olsun.
0: Tabii. Birisi de canlı göndermişti. Ona aldım tabii. Canlı bir tane çiçek göndermişti.
1: Evet, biraz iş güzelmiş amca anladığım kadarıyla. Bu arada herkes şey yazıyor. Abla iyi ki adını vermedi. Ayşe ile Ahmet dedi falan. Uydurdun sen o isimleri. Ben anladım. Değil mi? Kendi adın değil.
0: Aynı şey aldık seninle, anlaşırız.
1: Yani gelinimiz Ayşe, damadımız Ahmet diye uydurduğunu anladığım için ben hiç araya girmedim. Kendi adı değil arkadaşlar.
0: Yok. Bir de rezil olamam zaten. Oldum olacağım o kadar bu taraflara.
1: Bir şey olmaz.
0: Bir de diyor ki Ayşe olarak takma bunları diyor. Lan niye saklayacağım ben onu?
1: Şey peki bu olaylardan sonra, gerçi baktığımız zaman bu arada söyleyeceğimi yanlış anlama da, adam bir şey yapmadığı için sen zaten mutsuz olmuşsun. Yani hiçbir şekilde faydasını görmemişsin, üstüne bile trip atmış gömlek almadın diye falan filan. Yani biraz böyle şey vardır böyle tipler, hiçbir işe yaramaz ama çok önemli biriymiş gibi dolanır ortalıkta. Benim de var böyle akrabalarım.
0: Zaten bayramda elini öpeyim istiyor falan.
1: Ya ama yani doğrudan bir kötülük yapmamış aslında sana.
0: Yaptı yaptı. Ben şimdi tür tür ayırdım akraba terörünü, akraba katliamını. Evet. Dram, komedi, aksiyon diye. Ben dedim ki biraz dedim benim için dram ama başkaları için anlatırken komik olan bir benim şey anlatayım. Yoksa çok var.
1: Tamam anladım. Yani görüşmüyor musun sen bu amcayla artık?
0: Vallahi bayramdan bayrama gidiyordum normalde.
1: Tamam yeter. Benim bayramdan bayrama bile görüşmediğim akrabalarım var. Boş ver.
0: Gitmiyorum, onu da gitmiyorum. Telefonumu engellemişim. Yeni numara almış.
1: Tamam abi. Ya işte bazıları böyle yani değişik. Yani hava cıva. Evet. Şey evlisin hala, mutlusun.
0: Yok evli değilim. Ana. Ama mutluyum.
1: Ve tamam olsun artık.
0: Kısmet ya.
1: İyi ki de almamışsın o zaman o gömleği amcana. Yoksa ölü yatırımmış. Bak.
0: Giden gitti zaten yani. Çünkü sen de bilirsin yani. Bak sen de gerçekten akranız biz. O dönemlerde yani çok az para alıyorsun. Hani ailede de bir şey olmayınca kendimiz bir şey yapmaya çalışıyorduk. Aldığım maaş işte hani bu dönem beyaz eşyayı vereyim. İşte matbaacıyı ayarlamıştım ben. Bizim faturaları kesen bir matbaacı abiye. Abi düğünden sonra vereyim dedim. Gelinlik gibi tanıdık işte, abla düğünden sonra vereyim. Evet. Ola düğünden sonra derken böyle zaten bende 5 kuruş kalmıyordu.
1: Belin yani büküldü. Ne kadar evli kaldın?
0: 3 yıl.
1: Tamam, borçlar tam bitti, boşandın.
0: Bitti, ben de artık bitmişim demek ki.
1: İyi, hayırlısı. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın Türkiye, günaydın Süper FM dinleyenleri, günaydın Doğancan.
1: Günaydın.
0: Hepinize kocaman sevgiler.
1: Sağ ol Zırıltı, hadi görüşürüz.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bu davetiyeyle ailenin yakın fertlerine hediye yollama adeti birçok yerde varmış. Mesela Güneydoğu yörüklerinde dürü derler bu adete. İç Anadolu bölgesinde de var. Aviyet derler Çorum'da. Aile büyükleri ve diğer değerlerine kartla değil bu şekilde davet edilir. Ha, üst baş alıyorsun ha. Doğancan bizim de böyle amcalara gömlek, teyzelere gömlek falan alınır, yazma alınır. Eğer almazsan o düğüne gelmezler demiş Eda. Aa, ay ne kadar saçma ama ya. Çünkü zaten evlenen kişi 1000 tane masrafın içindeyken bir de bana ne olan amcamın giyeceği gömlekten. Bak bu zamanında makul bir şey olabilir. Şöyle değerlendirmeye çalışıyorum. Eskiden 60'lı yıllarda, işte 70'li yıllarda zaten herkesin durumu perişan. Kimsenin öyle üstü yok, başı yok. Şimdiki gibi böyle hazır giyim bu kadar kolay değil. İnsanlar diktiriyor da giyiyor. Hele küçük yerlerde daha böyle hani şehir merkezlerinde yaşamayan insanlar için. Biz düğün yapacağız. Siz de ha bak bu gömleği aldım, bu gömleği giyin gelin. Ekstra masraf çıkarmayalım size gibi bir yerden belki ince bir davranış olabilir aile yakınlarına. Ama artık yani 2026'da hala devam ediyorsa bu sembolik olarak belki yapan vardır da yapmadığı için tavır göstermek o artık çiğlik yani, değil mi? Çirkin yani. Ya yürüsün gitsin be. Bana ne? Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Süper FM.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Birbirimize maruz kaldığımız türlü akraba elinden gelen saçma sapan mevzulardan bahsediyoruz. Varsa eğer, varsa söyle. 0212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 9080. Hazır telefonu elinize almışken Instagram'dan da beni takip edin. Doğan Can yazınca bulursunuz. Doğan Can Özatlı. Ya da DGNCN. 1 milyon takipçili olan. O benim, evet.

Tam da bugünün şarkısı değil mi bu? Doğancan, akrabalarını sevmediğini bu kadar belli etme. Evlendiğinde düğününe çağıracak insan bulamayacaksın demiş. Ay aman, çok lazımdılar. Ya tabii ki sevdiklerim, saydıklarım var. Hepsi nefret değil yani. Elbette var ama büyük çoğunluğu nanay. Bu dünyanın maalesef çilisi çıkmış. Herkes kendi canından, canından bıkmış. Şu an dinleyen akrabalarım varsa... Ay bizi seviyordur canım. O sevdiklerim dediği bizizdir diye düşünebilirler. Aynen. Hiçbir zaman gerçeği bilemeyecekler. Davetiye yolladım da gömlek yollamazlarsa anlasınlar. Yollamazsam.

Hadi hızımızı almışken bir telefon daha alalım. Dur, şarkının burası çok güzel ama. Geçin karşıma, oynayacağım.

0: Doğancan annen dinlemiyor galiba, hiçbir şey yazmadı mı demiş birisi. Doğancan'ın annesinin en sevmediği konu yazmış Murat. Anne dinliyor musun? Annem şu an kesin benim bu söylediğim her türlü yorumla alakalı kendi kendine geri zekalı. Geri zekalı. Salak geri zekalı. Böyle diye diye dinlemiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hangi sana yakışır olanla. Doğancan sizin sülale de lalo demek ki demiş. Hasan evet hangimizinki değil ki? Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Doğancan akrabaya gerek yok, biz geliriz düğününe demişler. Aman yok yok yok yok yok yok, siz ne uğraşamadınız? Ya ben birini buldum evlendim de davetlisi kusur kaldı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Gamze ben.
0: Hoş geldin Gamze, nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Çorlu'dan arıyorum. İşim Çorlu'da, evim Silivri'de.
0: İyi, güzel. Yol boş zaten. Rahat rahat gidip geliyorsundur.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Bu arada her sabah yayınınızı dinliyorum. İşe geldiğimde açıyorum. Ama şu anda telefonda beklerken o kadar çok güzel eğlendim ki. Muhteşem bir programınız var.
0: Ay efendim sağ olun. Allah razı olsun. Para için insan neler yapıyor görüyorsun. Evet, nedir akraba terörü olayın? Anlat bakalım.
1: Ben bundan... bir 10-12 yıl önce çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Oh. Hayatıma devam ediyorum. Oh. En büyük akraba terörüm de kardeşlerim tarafından çok büyük darbeler yedim. Evet. Yani ablamlar hariç abimlerdeyim.
0: Ne o, senin o zorlu sürecinde yanında olmadılar mı?
1: Maalesef maalesef Doğancan Bey, çok kötü günler geçirdim, çok zorlu bir süreçti. Onlar hiçbir şekilde yanımda olmadılar, hatta destek olmaları için yanlarına gittiğimde biraz böyle hayata tutunmaya başladığımda, tekrar yürümeye başladığımda bana destek olmaları için avuç açtım diyeyim, ama her ikisi de beni ellerin tersiyle maalesef ettiler.
0: Sebep ne? Onların kendince şeyleri ne? Gerekçeleri ne?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Gerekçe şuydu aslında. Ben onlardan hiçbir şey istememiştim. Sadece istediğim, babamızdan çok ufak bir arazi kalmıştı. Oradan işte ekiyoruz, biçiyoruz. Şey demiştim onlara. Ben yıllarca hiçbir şekilde hakkımı almadım ama bu yıl hakkım neyse onu almak istiyorum.
0: Siz zaten hakkın olan şeyi söylüyorsun, istiyorsun. Çünkü senin de bu tedavi sürecinde ihtiyacın oldu. Sen bu öyle bir şeyle gidince de onlar sana sırt mı çevirdi?
1: Evet, kesinlikle sırt çevirdiler. Hatta sonra tabii ki ben bağlarımı koparttım. Geri döndüm, evime geri geldim. Ama bu esnada ablalarım çok destek oldu. O tedavi sürecimde. O iki yıl boyunca kiramı ödediler, çocuğuma baktılar. Onlardan çok büyük destek aldım.
0: Gamze bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki hiçbirimiz böyle öğrenmesek keşke bazı şeyleri. Ama senin işte her şerde bir hayır dedikleri olay, belki de o süreçte gördüğün haller, tavırlar senin daha ayağı yere sağlam basan bir kadın olmanı sağlamıştır. Yani buna vesile olmuş. Görmüşsün abilerinin aslında çok da öyle abi sıfatında olmadığını, işte öyle kardeş gibi takılma. O yüzden yani ona vesile olmuş diyelim. Haklarının peşine düş ama bence. Yani hukuki yollara başvur. Öyle olmaz böyle olur diye geriye dönük de. Madem evet, öyle hadi bakalım diye yapmalısın bence.
1: Onu bu yıl Allah kısmet ederse. Yani önümüzdeki 2027'de düşünüyorum. Allah kısmet ederse.
0: Yap.
1: Çok şükür sağlığıma kavuştum.
0: Yap. Hakkın bu senin sonuç itibariyle. Ne münasebet ya. Ben bizim ne yazık ki memleketimizde bu var. Erkekler bu mal mülk meselelerinde miras kaldığı zaman o kız ona düşmez gibi bir bakış açısıyla, işte o atıyorum işte evliyse eğer özellikle elin adamına mı yedirecek benim babamın malını gibi bir şeytan bakış açısıyla, ulan aslında senin şöyle bakman lazım, bir adam olarak demen lazım ki benim kız kardeşim ya da benim ablam yarın öbür gün kimseye muhtaç olmasın, o güvencesi olsun diye bakması gerekirken hele Bizanslılara bak sen. Hakka geldiği zaman o kadar çok iyi biliyorlar ki, hadi lan orada adam evet. Olun lan önce siz adam. Neyse böleceksin eşit bir şekilde, nokta, bu kadar yani. Yani.
1: Benim o eşim de yoktu. Yani ufacık çocuğum vardı. Eşim de yoktu.
0: Bir de
1: evim kiradaydı. Ama bu esnada tabii ki ablamlar her ay kiramı ödediler. Evimi bozmadılar ki.
0: Adam diye de geziyorlar ortalıkta. Ay çok
1: evet,
0: sinirim bozuldu ya.
1: Ama bir yıl sonra o zaman şöyle söyleyeyim. Ev telefonunu bağlatmıştım. Oğlum eve geldiğinde işte onunla işten bağlantı kuruyordum. İşten çıktım. Bunun üzerinden bir yıl geçti. Ev telefonum çaldı. Telefonu açtığımda ağlayan bir ses.
0: Abim. Ne diyor? Beter olsun. Ne oldu?
1: Dedim ki neden ağlıyorsun dedim. Dedi ki bana herkes bir hata yapar, ben de bir hata yaparım.
0: Hadi lan dedi. Oradan. Kaç yaşındaydın bunu yaptığında
1: bu,
0: sen? 5 yaşında çocuk muydun?
1: Bu hata değil.
0: Gerizekalı.
1: Ben dedim ki bu hata değil. Bu hata olamaz. Hani ben orada öyle bir cümle kullandım ki bunu hayatım boyunca unutmayacağım.
0: Küfür etseydin
1: bir kadın,
0: keşke.
1: Yani küfür etmedim ama çok ağır bir kelime söyledim. Bir kadın aslında dedim hani çaresizlikten bazı şeyler yapıyor ya dedim. Ama ben onu yapacak durumda bile değildim dedim. Siz beni bu şekilde sokağa attınız. Size ne bu dünyada ne de öbür dünyada hakkım helal değil dedim.
0: Etme ve zaten. Etme. Oh,
1: etmiyorum
0: ben. Ne oldu sonra? Ağladı zırladı, neye yaradı? Bir faydası dokundu mu sonra?
1: Telefonu.
0: Hayır. Yok. Yani hakkını hukukunu verdi mi? Para yolladı mı?
1: Yok.
0: Hayır. Neye ağlıyor o zaman?
1: Yani işte benden herhalde bilmiyorum. Vicdanım sızladı artık. Bir yıl sonra
0: cehennem
1: onu da
0: olsun.
1: Dinliyorum.
0: Hadi lan oradan hadi.
1: Aynen görüşmüyorum artık.
0: Ay çok,
1: çok
0: sinirim bozuldu. Versene şu abilerinin adresini, gidip bir dövek şunları ya.
1: Tamam vereceğim, WhatsApp'tan yanacağım.
0: Allah'ım size. Yarabbim valla ateş
1: ama
0: bastı beni.
1: Ama çok şükür iyiyim kendimi.
0: İyi
1: çok...
0: ol Allah hiç kimseye muhtaç etmesin. Öyle anlarda görüyor zaten herkesin yüzünü. Allah
1: evet,
0: sana da güç
1: şükür.
0: Kuvvet versin. Bir tane mi çocuğun
1: amin,
0: var?
1: Amin. Bir tane Allah bağışlarsa bir tane.
0: Maşallah. İyi beraber güzel güzel yıllarınız olsun inşallah. Gamze
1: amin,
0: sağ ol paylaştığın için.
1: Gibi.
0: Hadi gelsin sabah
1: çok
0: enerjimiz.
1: Çorlu'dan herkese günaydın.
0: Ay bir detay var, özür dilerim. Abilerin ikisi de evli değil mi?
1: Evli.
0: Ha, o yengeler.
1: Ah.
0: O yengelerin başı batsın inşallah o yengeler diyor ve öpüyorum seni. Hadi görüşürüz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, bay bay. Bu arada Doğancan annen dinliyor muymuş diye yazanlar, evet şey yazmış. Aynen, ben sana geri zekalı demekten yoruldum artık diye mesaj yollamış. Sağ ol canım. Pilot garaj şoto ekspertiz. Yerinde yerinde
2: dur. O seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi, gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı, 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınıza an itibariyle
2: Doğan Canlı yayında.
1: Hatta bir de şöyle yapalım. Doğan Canlı.

0: Vay vay vay, ne havalısınız ha. Eyüp, günaydın. Yeni ekip arkadaşım Sinan'la Yunus timlerinden selamlar diye bana motor üstünde fotoğrafı yollamış. Teşkilata selamlar, günaydın.
1: Doğancan, adımı vermezsen sevinirim. Ablam kapıya dayanan görümcesinin tahriklerine dayanamayıp görümcesini kapı arasından terlikle dövmüştü. Mahkemelik oldular. Görümcesine 2 yıl hapis cezası verildi ama yatmadı. Ablama da para cezası kesildi. İşte aradığım kaos. İşte aradığım sıkıntılı ortam. Vay be. Bak. Hanımefendi, polis dinleyicilerimiz de var. Bir şey olursa buradayız, merak etmeyin. Ay Doğancan, gündüz vakti seni dinlemek çok güzel. Sürekli Amerika'da geceleri podcast'ten dinliyorum seni. Ailemin topluca selamı var. Muğla'dan herkese selamlar demiş. Akan normalde Amerika'da yaşıyormuş. +1 alan kodlu bir numaradan yazmış zaten.

Evet, bir hanımefendi diyor ki bizim dükkanımız vardı. 3 kardeş gayet iyi gidiyordu. Ben eşimden ayrıydım o dönem. 8 yıl sonra onlar da dükkanı kapatma kararı aldılar. Şu an biriyle 13 senedir hiç görüşmüyorum. Biriyle de mecburen annem babamla kaldığı için benim paramı verdiler ama her şey para değil. Kardeş değil, karındaş olduk ama yoldaş olamadık. Her zaman duam ayaklarına taş değmesin. Birileri bin olsun ama bir bacıları olmasın diye dua ederim. Şükürler olsun ayaklarımın üstünde duruyorum. Kimseye muhtaç değilim demiş. Hakkımı verdiler diyorsun. Ama ben zor durumdayken dükkanı kapattılar mı diyorsun? Ne diyorsun? Yani paranın pulunu vermişler, mağdur etmemişler. Sıkıntı ne, anlamadım. Minibüs Nilgün yazmış, vay. Ya sen bu şarkıyı bilemezsin Doğancan. Doğru Nilgün, senin yaşın tutuyor da ben sonradan sonradan keşfettim ben, şükürler olsun. Çok eski. Allah rahmet eylesin. Çok iyi müzisyen ya. Ferdi Özbeğen.

0: Alo.
1: Hay. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kiminle mi görüşüyorsunuz? Ben Cevriye efendim. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Sağ ol Cevriye. Neydi? Cevriyeli bir türkü vardı. Neydi o?
0: Karakolda ayna da var.
1: Ha, Cevriye. Cevriye. Sen de kara sev. Çalayım onu. Cevriye hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: Ankara'dan arıyorum efendim ben sizleri.
1: Ne güzel. Nenenin adı mıydı Cevriye?
0: Evet, nenemin adıydı.
1: Ve... Evet, ne geldi başına anlat bakalım.
0: Ama bir gör, her yerde Cevriye'dir bizde.
1: Nasıl, ne demek o?
0: Nenem her doğan çocuğunun kızına Cevriye koydurmuş. Rahmetlik oldu gitti şimdi.
1: Aa, kuzenlerin de var Cevriye diye.
0: Tabii aynen.
1: Kaç Cevriyesiniz?
0: Kaç Cevriye? 3 Cevriye.
1: Ne gerek var ya? Sizinkiler de koymuş.
0: Herkesin Cevriyesi evinde Doğanca.
1: Doğru. Evet, akraba terörü bugünün konusu. Ne geldi başına?
0: Ne geldi başıma? Çok güzel. Ben 4 yıl önce annemi kaybettim. Allah razı olsun. Annemi kaybedince babamın ayakları falan tutmadı. Böyle çok hasta oldu. Sonra bir ay sonra işler değişmeye başladı. Babam bizleri sildi. 3 kardeşiz biz. Sildikten sonra tabii bizi evden uzaklaştırmak da amaç. Uzaklaştırdıktan sonra birini getirdi, birini götürdü. Kaç yaşındasın? Evlenemedim. Benim babam 70 yaşında. 3 senede 6 tane yeğiz gitti.
1: Ne?
0: Ne?
1: 6 kişiyle de evlendi mi peki?
0: Tabii, ya şimdi birine nikah basıyor, boşuyor, diğerini alıyor ve bunların hepsi artık biz Türkiye'yi de açtık. Yurt dışına falan böyle Azerbaycan'dan getiriyoruz devamlı. İstiyorsan boşluk varsa... Babama yazılı olur.
1: Ha, tamam.
0: Yani öyle. Şimdi etraftaki herkes diyor ki bana yani güler misin ağlar mısın? Ya sana ne var? Kaç tane annen var? Yani sokağa çıksan elbet birinden bir anne denk gelecek.
1: Ama yani anne demeye bin şahit tabii değil mi?
0: Tabii aynen öyle.
1: Oldu mu hiç böyle babanı dolandıran falan birileri?
0: Oho olmaz mı? Babamı dolandıran mı? Babamın dolandırdığı mı?
1: Ne?
0: Diyelim artık.
1: Nasıl ya?
0: Yani çok zor süreçlerdi. Tabii şaka gibi geliyor ama büyük bir depresyon. Neler geçirdi? Tabii o süre zarf içerisinde 3 kardeşin 3'ü de birbirine küstü falan. Ya desem ki mal mülk var. Ondan olduk. O da yok kardeşim. Mal da yok. Mülk
1: bu kadınlar madem öyle ne babana koşa koşa geliyorlar? Çok mu yakışıklı bir adam?
0: Ya sorma bir gör sen böyle dönen bir daha bakar.
1: Daha ne yapsın o da yazık ne yapsın.
0: Ne yapsın yazık ne yapalım birini getiriyoruz birini getiriyoruz.
1: Şu an mevcutta hala var mı birisi?
0: Tabii yeni getirmiş bir tane daha. Ya o 20 günlük falan yeni gelin.
1: Yeni gelin. Aynı şehirde misiniz babayla?
0: Yani şöyle 30 kilometrelik bir mevzudayız. Ben Ankara Beypazarı'nda oturuyorum. Babam da...
1: Peki 3 senede 6 hanım her seferinde böyle şey oluyor mu? Ailece hep birlikte tanışmaya gidiyor musunuz?
0: Ben ne diyorum tatlım sana bizi reddetti. Yani biz onun geçimini bozacağız. Yani düşün ki...
1: Görüşmüyorsunuz.
0: Aile kararının en dip noktasını yaşıyoruz. Yaşadığım, doğduğum eve giremiyorum. Geriye geçiyorum, izliyorum, ağlıyorum. Sonra arabama biniyorum, çıkıyorum, tekrar evime geliyorum. Benim de bir hayatım var, çoluğum, çocuğum var.
1: Öyle tabii de.
0: Hayatım olmuyor ama çok zor oluyor.
1: Evet, ne yapsın diyeceğim de yani bir yandan aman bırak ne hali varsa da görsün yani kaç yaşında adam yani.
0: Aynen ama öyle olmuyor işte Doğancan. Doğru. Yani öyle olmuyor.
1: İnsanın
0: olmuyor.
1: Sinirleri bozulur. Şaka gibi yani, ya 3 yani, senede. Yani toplamda annen ilk eşiydi değil mi?
0: Tabii aynen.
1: 3 sene içinde 6-7 kişi. Helal olsun valla.
0: Helal olsun.
1: Sonradan açılmış. Tövbe estağfurullah şimdi bir şey diyeceğim de baban da bugünü bekliyormuş gibi olacak iş değil ya. Bir şey diyeceğim madem bu kadar hızlı adapte olabiliyor acaba annenle beraberken de böyle bilmediğiniz hikayeleri var mıydı acaba babanın?
0: Yok bebeğim olsaydı çıkardı herhalde şimdiye kadar bir gayrimeşru kardeşim.
1: Ama belli olmaz baksana adam çok profesyonel 3 senede 6 eş. Yani adam... bu hani birden gelişebilecek bir özellik değil yani bu.
0: Ya o artık profesyonelliği falan da geçti yani o farklı bir boyuttayız şu an.
1: Hayırlısı. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Efendim günaydın.
1: Vallahi çalmazsam hatırım kalır. Bir kuple de olsa dinleyelim be. Efsane Ayna şarkısı. Buradan beni bir dinleyen bütün cevriyeler size geliyor. Ay, bu şarkı da benim çocukluğum işte.

0: vesile olsun. Ayna grubunun efsane vokallerinden Cemil Özeren'e de Allah rahmet eylesin, 2012'de hayatını kaybetmişti.
1: Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Sevgili dinleyicilerimiz, hepimiz başımıza gelen türlü olayları anlatıyoruz. Varsa eğer sizin de ya Doğancan bizim ailede şöyle bir mevzu var diye anlatabileceğiniz bir durum, buyursunlar.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam. Anlatmamak için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Ay ne diyeceğimi bilemedim birden.
2: Günaydın. Günaydın.

Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Arkadaşlar, benim başıma ne iş geldi biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir olayınız varsa buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Doğancan, bugün programı dinlerken anksiyetem tetiklendi. Resmen akraba zorbalıkları bitmiyor. Herhalde herkesin bir yarası var diye Bolu'dan Bergiz yazmış. Ya. Anlatsam ağzın açık kalır. 30 tane muska yaptırmış bana, evimin her yerinden çıkardım ya. Kim? Kim? Ha dur, üstte bir mesaj var. Eltim gelin geldiğimden beri beni çekemiyordu. 9 sene bana yapmadığı kalmadı. Hamileyken merdivenden itekledi. Ah, oğlumu merdivenden itti. Sebep de ben erkek çocuk doğuruyormuşum. Kendi kız doğuruyor diye nefret ediyordu benden. En son yine kavga etti benimle. Ben de dövdüm, yoldum. İkinci kattan aşağı attım merdivenden. Kocası da bıkmıştı artık kendinden. Çocukları kaynımda babasının evine gönderdi. Kendi çocukları da istemedi. Annesine gitmediler. 8 senedir ben bakıyorum onun çocuklarına. 30 tane muska mı ya? O mu yaptırmış? Başka kim yaptıracak gerçi merdivenden seni atan? Muskayı da yaptırır. Ay, dönsün inşallah, ona şey olsun o muskalar. Ay Allah kahretsin ya. Doğancan, vallahi kafamda birçok düşünce var, bir sürü sıkıntı var ama sağ olasın senle gülüyoruz, iyi bir hafta diliyorum herkese diye Serdal yazmış. Serdal, ne oldu? Bakın, şimdi sizin zihninizle oynayacak bir şey çalacağım, yine yapay zekalı ama 1950 soundunda, o dönemin müzik anlayışıyla hepimizin çok iyi bildiği bir şarkı yapmışlar.

Ya bir şey diyeceğim ya. Eğri oturup doğru konuşalım. Yok abi. Hiçbir şekilde şunun üstüne çıkamaz ya. Yani istediği kadar caz cüz olsun yani. Bu şarkının hakkı budur. Hadi hemen bir telefon daha alalım. Kimler nerelerden dinliyor? Ama bir kuple ya.

0: Aynen. Tabii Sibel Can bu şarkıyı 90'lı yıllarda yapmıştı değil mi? Bu kadar güvenme hiç kendine. Aynen. Haydi burada size bayılma hareketi yapıyorum. Alnıma para takın.
1: Evet, tükürün tö diye yapıştı. Haydi.
0: Kim var hattımızda? Alo.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Asya ben.
0: Hoş geldin Asya. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Konya'dan arıyorum. Memleket kim arayınca ben de bir gaza geldim, arayayım dedim.
0: Haydi bakalım Konya. Konu
2: da uygun.
0: Evet, ne teşekkür oldu? Ederim. Anlat, ne geldi başına?
2: Şimdi şöyle Doğancan. Benim mesleğim memurum ben.
0: Tamam.
2: Ve kendi çapımda böyle hani fotoğraf çekmeyi seviyorum, bir şeyler denemeyi seviyorum, öyle söyleyeyim.
0: Tamam.
2: Hani hiç iddiamı olmadan. 10 yıldır bir küçük bir yemek sayfam var ama hani ya sırf fotoğraf çekmeyi sevdiğim ve hani ufak ufak attığım için hiçbir iddiam yok. Zaten çok üzerine de düşmüyorum. Son attığım video biraz böyle fazla izlendi. Ve bir akraba gününde oturuyoruz. Yengem dedi ki yaptığım yemek dedi o şekilde yapmaz. Şöyle şöyle yapılır dedi. Uzun uzun anlattı. Daha sonra yenge dedim ben seni hiç daha görmedim hani ne hikayelerde ne beyinlerde şeyde yoksun dedim. Ha yok bir çeker bir çekmez de dedi. O yüzden dedi beğenemiyorum dedi.
0: Ne yapar dedi sesin kesildi. Ne diye beğenmiyormuş?
2: Telefonu bir çekiyor bir çekmiyormuş. O yüzden beğenmiyor. Yani beğeni atamıyormuş.
0: Ama videoyu izleyebiliyor baştan sona maşallah.
2: Evet. Ve ismi de hani farklı da bir isim şu an onu da söylemeyeyim. Hiç ismi gözükmüyor hani.
0: Tamam. Fake hesap gibi.
2: Gönderilerde. Fake hesap aynen.
0: Yani
2: böyle gizliden gizliye takip edildiğimi anladım. Sonra ortamda annem falan var. Dedim ya böyle böyle yenge sen neden hani görünmüyorsun dedim. Ben dedi çok anlamam dedi. Öyle bir girip çıktım dedi ama videonun ayrıntılı şekilde izlemiş.
0: Tamam. Bir de eleştirmiş seni. O öyle yapılmaz böyle yapılır diye. Sana ne lan ben böyle yaptım deseydin ya.
2: Şimdi evet maalesef öyle diyemiyorsun. Akraban olunca ve uzun zamandır görüşünce.
0: Ben diyorum valla.
2: Ama yine de birkaç gündür düşünüyorum acaba fake hesaptan neden takip ediyorum? Yani ne gerek var?
0: Haset çünkü. Kompleks yapmış muhtemelen senin böyle ilgi görmüş bir içerik yapmandan dolayı rahatsız olmuş olabilir. Herkes yani bu gibi anlarda anlıyorsun zaten böyle sadece mutsuz olduğumuz anlarda yanımızda olan insanların kıymetini bilmek lazım falan derler ya değil tam tersi. Siz güzel şeyler yapınca başarılı işler yapınca mutlu olduğunuz anlarda o mutluluğu gerçekten kalbi şekilde paylaşan insanlar gerçek bizim çevremiz, eşimiz, dostumuz oluyor ya zaten. Demek ki hasetlenmiş yani. Başka yani, bir şey yok burada.
2: Komik bir durumdu bizim için. Üzücüydü.
0: Kaç ne kadar izlendi o video?
2: 97 bin izlendi. Yani 98 bin falan izlendi. Şu an 98 bin.
0: Gel onu bir 200 bine tamamlayalım. Ne sayfanın adı?
2: Ay şimdi bu uygun olur mu? Asya Kara. Pardon Asya'dan o diğer... Pardon,
0: Asya'dan yazıyoruz.
2: Asya'dan, evet.
0: Asya'dan alttır ev yemekleri mi?
2: Sadece Asya'dan yazınca...
0: Çıkmıyor öyle.
2: Siyah giymiş bir kadın var ama...
0: Asya'dan yazınca kız sayfanın adını bilmiyorsun ya. Asya'dan yazınca öyle bir sayfa yok. Bende çıkmadı. Bakayım. Asya'dan. Bir hele gir profilinin adına bak. Bilmiyorsun sen.
2: Asya'dan bir özür diliyorum.
0: Asya'dan blok mu?
2: Asya'dan bir. Rakamla bir.
0: Asya'dan bir. Daha sayfasının adını bilmiyorum. Asya'dan bir. He tamam. Bu evet Asya Kara hiçbir iddiası yok. Herkes kadar sade insan. Aşk seven, sağlık memuru, laboratuvar, gülmeyi öğrenmeyi kız ya CV'ni yazmışsın bu yoya. Dur bakayım. Şuradan Reels'lara girince göreceğim. 97 bin. Ne bu? Kayınvalideme böyle yemek mi olur dedim. Fırtınalar koptu benim hayat dallarımda. Hele hele. Ne bu fasulye? Ne bu? Taze fasulye mi yaptın?
2: Ya basit bir yemek ama hani gelinsin ya maalesef gelinsin ya. Böyle yemek mi olur dedim kadına. Dedim hani maalesef ki dedim. Yaptıktan sonra da çok hoşuma gitti.
0: Ama bir hani sayfada bizim... güzel şeyler var ha. Vişneli kek çok güzel görünüyor. Ne bu kayınvalidemin yemeği buymuş. Sen kaynanandan yürüyorsun anladığım kadarıyla şey yapmak için.
2: Yok ilk defa yazdım. İki defa yazdım.
0: Oğlun ya da eşine mutlaka yap bayılacaklar. Ne bu simidin arasına kaşar koymuş ortaya sucuk kırmış. Vay vay vay. Bakayım başka.
2: Bu arada biber dolması. Çok selam var.
0: Aleyküm selam. Tanışıyorsunuz. Nereden?
2: Davimlerinizden gene Konya'dan.
0: He selamlar. Valla Asya çok güzel görünüyor içerikler. Asya'dan bir diye bulabilirsiniz. Aa, bak 100'den fazla yeni takipçi geldi gördüm. Arkadaşlar bu kızın aynen. Yengen miydi o eleştiren?
2: Evet.
0: Yengesine inat bu kızı parlatıyoruz. Asya'dan bir diye giriyoruz yengeyi çatır çatır çatlatıyoruz. Yani çok aman aman orijinal bir şey yok yani pişiyi yapmışın koymuşun oraya yani ama olsun. Yani daha yaratıcı şeyler yapman için teşvik etmiş olalım diyor ve sabah enerjimizi tamam. Alıyoruz.
2: Günaydın.
0: Konya.
3: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın. Günaydın.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Selam ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Süper FM.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

ve Nazevi Süper FM'de sabahımıza eşlik etti. Sevgili dinleyicilerim, yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon daha alalım. Bu sabah akraba teröründen bahsediyoruz. Yayına bağlanan birkaç dinleyicim ve gelen mesajlardan yola çıkarak kız kardeşlerinin miras hakkını vermeyen erkekler üzerine yaptığım bazı konuşmalar üzere bir beyefendi lütfen oku mesajımı. Akrabaların yaptığı iyiliklerden neden bahsetmiyoruz? Neden sürekli akrabaları kötü gösterme derdindesin? Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mealini okursan görürsün, mirasta erkek iki, kadın bir pay alır. Eğer erkek isterse payını kardeşine verebilir ama hak budur. Seni 6 yıldır dinliyorum ama akrabalara bu kadar yüklenmen doğru değil diyen Hasan'cığım, ben de sana sadece şunu söylemek isterim. Güzel dinimiz Kur'an-ı Kerim'in her şeyini uyguladın da kaldı işine gelen kısımlarla alakalı akıl vermek. Teşekkürler. Yani ne güzel vallahi ya.

0: şarkının arasında girerim dedim ama şarkı başladığı gibi aha bitti, hiç ara vermemiş. Demet'e kadın buradaydı. Kim var hattımızda? Alo. Alo. Düştü mü? He, kapatıyorum. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben isim ve yer vermesem olur mu?
0: Sen kaç yaşındasın? Önce onu söyle. He? Düştü mü? Düştü. Evet arkadaşlar. Rastgele hemen bir telefon daha alalım hızlıca. Kim nereden dinliyorsa yayına dahil olabilir. 212-368-62-12. Şu mal mülk, miras vesaire, yok öyleydi, yok hak buydu, yok bilmem ne falan. Bir sürü mesaj geliyor şu anda. Arkadaşlar benim için mühim olan hakikaten Allah herkesin içine sindirsin. Eğer sen hak görüyorsan bunu, ben bakış açımı söyledim az önce uzun uzadıya sohbet ettik bu konuyla alakalı. İnsanın kardeşine bunu hak görüyor olması kendiyle alakalı da çok güzel mesajlar verir. Ben mesela benim bir arkadaşım diyelim ki kız kardeşine böyle bir şey yaptı, ben o adamı silerim artık. Bana bir şey yapıp yapmaması önemli değil. Onunla alakalı gayet güzel mesajlar veren bir haldir, durumdur. Ve bunu da savunuyorsanız eğer, ne diyeyim, Allah içinize sindirsin. Bana ne ya? Yazık sizin kız kardeşlerinize. Bana ne yani? Bana ne? Hadi be. Hadi yürüyün gidin be. Hadi. İşinize gelince öyle. Hadi hadi. Her şeyi yaptınız. Her şeyde mükemmelsiniz, kusursuzsunuz. Ama daha gel. Ama da şimdi öyle diyorsun da. Ya hadi be, hadi ya. Hadi oradan, hadi ya. Hadi ya.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Arkadaş Kur'an-ı Kerim'den kul hakkı ayetlerini de...
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle... Döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: Ankara'nın güzeli.
12: Reklam.
11: Süper FM.
12: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Vallahi en hararetli yerinde veda edeceğim. Herkes şu an delirmiş gibi mesaj oluyor. Doğancan sen ona söyle. Mesajlar geliyor. Aman arkadaşlar, ne diyeyim işte. Bir şey demeyeyim, şarkı arıyorum şu anda, veda şarkısı. Ha, şunu çalayım mı? Yok ya, bunu hiç sevmedim. Şunu geç, bunu da geç, bunu da geç. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu bizim köyden değil, bu değil. Bu değil, bunu mu çalsam? Yok ya, bu da kötü ya. Evet, koca bir ayın son gününe uyandık. Artık Ağustos'u da böylece defterini dürdüğümüz bu güzel pazartesi gününde yarın yeni bir ayın ilk gününe beraber uyanacağız inşallah. İşimiz gücümüz rast gitsin bu hafta. Yeni ay bize şans, bereket, huzur getirsin. Sürprizlerle dolu olsun. Hiç böyle hesapta olmayan, hani beklemediğiniz güzellikler bulsun sizi inşallah. Amin. Hayat çünkü anlardan ibarettir. Güzel anlar çıksın karşınıza. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik alas bağladık. Hoşça kalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: 101 OK Plus masalarında artık yepyeni bir ritim var. Türkiye'nin en sevilen oyunu 101 OK Plus'a yeni eklenen müzik özelliğiyle 101 OK oynarken en popüler şarkıları dinleyebilirsin. Sohbet, rekabet ve müzik keyfi için 101 OK Plus'ı App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsin.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
1: Ön bizim ikimiz.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
7: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Parayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
9: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: İyi ziyaret edin.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündüz.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Şeyi bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.

gibi geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Süper
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sorunu yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Bozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper FM.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ve bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah yayında notlarıma baktım. Bir ayı geçeli çok olmuş bu konuyu işleyeli. Haftaya başlarken böyle kaotik ve iştahlı bir konuyla başlayalım istedim. Çünkü hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz, benzer yollardan geçiyoruz. Kişiler, dönemler, işte yöntemler farklı olabilir ama olaylar 3 aşağı 5 yukarı benzer. Biz de aynısını yaşadık dedirtecek. Bugünün yayın konu başlığı: akraba terörü. Doğan Can, halam bize büyü yaptı. Doğan Can, benim bir tane yengem vardı. Dededen kalan mirası bize bırakmamak için ne yaptı biliyor musun? Doğan Can, dayım annemin bileziklerini çalmış. Doğan Can diye başlayan, akraba içinde yaşanan türlü olaylar, mevzular ve bu olaydan sonra artık kestik, görüşmüyoruz. Olabilir mi? Bir insan akrabasına bunu yapabilir mi ya? İnanabiliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa, hani ben şimdi bunu yayında anlatamam gibi endişeler güdüyorsanız da isminizi vermeden mesajda yollayabilirsiniz. Yayına katıldığınızda adımı vermek istemiyorum, olay şu diye mevzuyla gelebilirsiniz. Ben adınızı ne yapacağım? Bana mevzuyla gelin. Doğan Can, 2005'te üniversitedeyken yeni mezun olduğum günlerde bir akşamüstü halam geldi. İki kuzenim doğudan İstanbul'da özel bir üniversitenin 2 yıllık bir bölümünü kazanmış, ona haber vermeye gelmiş. Kardeşime dönerek, ay senden bir alt olmaz da sen mezun oldun, senden de olmaz diyerek çıkıp gitti. O özel 2 yıllık kazananlar babalarının bütün paralarını yedi ve hala bir halt olamadılar. İnsan bile. Evet. Mümkün. Çocuk yarıştıran çok. Bizim de başımıza geldi. Yani ben de maruz kaldım doğrudan böyle bir şeye. Ben 13 yaşından beri radyoda çalıştığım için çok böyle akademik hayallerim olmadı hiçbir zaman. Bizim ailede de ismi lazım değil, bir iki tip böyle anneme gelip, Doğan Can üniversite yapmadı, bak bizim oğlan 2. üniversiteye yazıldı falan filan dedikleri oğulları şu anda sümsük it gibi dolanıyor ortalıkta.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, hadi siftahımızı atalım. Alo? Alo?
2: Alo?
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kadriye.
1: Kadriye, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk Doğan Can. İstanbul Kartal'dan arıyorum.
1: Hadi seni bakalım. Dinliyorum. Ne güzel, tahmin ettim onu. Ne iş yaparsın?
2: Ev hanımıyım.
1: He, güzel.
2: Evet. Turuncu kafa oğullarım var. Oğuzhan ve Emirhan.
1: Turuncu kafa mı? İkisi de mi?
2: Evet. İkisi de, resim attım WhatsApp'tan, bakarsın.
1: Nereden attın? Ha, şimdi nasıl bulacağım onu ya? Şey, bakayım bir yandan, bulmaya çalışayım. Ne diyecektim? Kim turuncu ailede?
2: Ailede benim tarafımda dedem turuncu. Dededen.
1: Buldum. Video buldum. Seni dinliyoruz diye. Çok tatlı. Küçük ama yani öyle bir anlattın ki sanki böyle 6 aylık gibi. Eşeğe kadar adam olmuş ikisi de ya. Kaç yaşındalar?
2: Benim gözümde hala bebek ya.
1: Oğuzhan ve Emirhan yazmışsın buraya da. Kaç yaşındalar?
2: 12, biri de 10.
1: Maşallah. Allah bağışlasın. Evet Kadriye, ne geldi başına? Ederim. Anlat bakalım.
2: Vallahi ne geldi anlatayım. Babam, şöyle diyeyim. Babamı amcamlar dolduruyorlar. Hmm. Ondan sonra babam sinirleniyor. Sonrasında bize bir telefon geliyor. Babam hastanede. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra amcamı aradım ben de sonrasında. Saydım, söyledim. Teşekkür ettim sonra her şey için. Evet. Malınızı paylaşamayın dedim, kapattım.
1: Dedim, mesele ne peki? Yani amcanla baban birbirine giriyor, baban kalp krizi geçiriyor. Ne, evet. O sebep ne?
2: Tarla meselesi. Tarlayı böyle geliyorlardı amcan.
1: Tarla da Allah bilir, kıçı kırık, hiç verimli olmayan
2: aynen
1: bir.
2: Aynen öyle. Alsınlar, hepsi onların olsun.
1: Nerede bu tarla?
2: Afyon'da.
1: Kız, oralarda çok gömü mömü var diyorlar. Kaç dönüm?
2: Bize bulmuyor ya.
1: Kaç dönüm?
2: 15 vardır.
1: Kız az mı? ne oldu peki? Amca mı aldı hepsini?
2: Vallahi hiçbiri alamadı. Babaannem öldü. Şimdi herkes birbirine düştü.
1: Dava sürecinde mi peki?
2: Evet. Şimdi artık gelinler, damatlar hepsi birbirine düşecek.
1: Kadriye. Sadece o mu peki? Başka bir şey yok mu? Bir 15 dönüm tarla mı?
2: Tek hatırladığım bu.
1: Kız ağzım mı?
2: Çok heyecanlı bir şey yok yani.
1: Anladım. İyi hadi hayırlısı bakalım. Çok daha büyük bir olay yokmuş. Bu şey miras meseleleri her ailede oluyor anladığım kadarıyla zaten.
2: Allah. Evet. Rabbim sağlık versin. Gerisi boş.
1: Amin de tarla da versin. Onu da versin. Sağlık da versin. Tarla da versin. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, yumuşak bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Bugün akraba terörü, bakın adında zaten meymenet yok konunun. Almanya'dan bir dinleyicim diyor ki ben 2008'de ailemin onay vermediği bir evlilik yaptım. Annem ve tarafı gelmedi düğüne, sadece babam geldi. Çok sevindim. Sonra aradan 4 ay geçti. Öğrendim ki babam benim pasaportumu alıp Almanya'ya giderken yanında götürmüş. Onun evlendiği o dönemki karısı girmiş aklına göya. Sebebi işte ben Türkiye'de biriyle evlenmeye karar vermişim, bir daha geri gelemezmişim. Sonra anneme söyledim durumu falan filan derken bir şekilde pasaportum geri geldi, dönebildim. Üstelik hamileydim o zaman. O evlilik de bir sene sürdü sadece. Anlaşamadık. Babamla o günden beri konuşmuyorum ve o zaman Alman vatandaşı değildim. 6 ay geçince dönemiyordun geri, burada doğmuş olsan bile. Aha diye. Bacımı amcamın sevmediği bir aileye gelin verdik diye amcam düşman oldu bize. Nur. Ay ona ne oluyormuş be? Ben de bu amcalar dayılar her şeye burnunu sokuyor ya, ona ayar oluyorum ya. Sana ne be? Bak ana babayı anlarım da yani ne kadar bağın olursa olsun herkesin kendi hayatı. Sana göre yanlış bile olsa bırak yaşasın ve görsün olmayacağını. Madem bu kadar istiyor. Buradaki mesela az önce Almanya'da yaşayan dinleyicimin yazdığı gibi yani. Onun hayatı yani. Yanlış da olsa demek ki insan duyguları olduğu zaman çok makul ve mantıklı hareket edemeyebiliyor. Yaşaması lazım demek ki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ay dur biraz mesajlara bakalım. Halam ve kızıyla görüşmüyoruz. Bizim gelini konuşturup söylediklerini dağıtıp bizim narsist gelinin dedikodusunu yapmışlar diye Hamburg'dan adım lazım değil demiş de. Ya ben mi bir şey beğenmiyorum yoksa sizin hikayeleriniz mi uyduruk? Akraba akrep gibidir Doğancan. Ben bir amca terörü anlatayım. 2018 yılında 4 yıllık üniversite kazandım ben diye bizle 2 yıl konuşmadı. Nasıl yani? Üniversite kazandın diye mi konuşmadı? Sonra dedemi kaybettikten sonra bizi aradı ve bana dedi ki bak akıllı ol, dedenin parasını alırsan biz diye bir şey olmaz. Ne sen beni tanırsın ne de ben seni tanırım dedi. Daha sonra bankaya gittik para bölüşümü için. Babam ben küçükken öldüğü için amcamla beraber mirasçı olarak göründük. Kadın paraları böldü, sen bu kadar, amcaya bu kadar, anneye bu kadar diye. Sonra bana bir tık daha fazla çıktı. Amcam tabii hemen dellendi. Neden bu kadar yüksek, benim de 3 tane çocuğum var, onlara ne kadar düşer diye sordu. Bankadaki personel senin vefat etmen lazım önce dedi. Tabii ki ben istemedim parayı. Daha sonra bir de bizi notere götürdü, babaannemin oturduğu evden hak istemiyorum diye imza attık ve şimdi amcam babaannemin bütün paralarını doyasıya harcıyor. Şimdi yayında benim bunu söylemem yanlış biliyorum ama Allah belasını versin be o amcanın. Yani ulan bu çocuk senin kardeşinin emaneti değil mi yani, inanamıyorum ya. Ay bu para ne kadar iğrenç bir şey ya. Allah kahretsin senin gibi adam. Adam diye ortalıkta geziyorsun sen bir de. Püh senin kalıbına. Tam bir şey diyecektim, frene bastım. İnanamıyorum ya. Hayır ben şeye hayret ediyorum. Bir insan belli bir yaşa geldik. Yani 40 olmuşsun 50 olmuşsun. Hiç mi insanlıktan nasip almazsın be adam? Püh.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can.
1: Günaydın, isim nedir?
2: Konya'dan Mustafa ben.
1: Hoş geldin Mustafa, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Tanırsın sen beni, lavaşçıyım ben ya.
1: Ne?
2: Lavaşçıyım ben.
1: Öyle bir tonda söyledin ki hani nasıl tanımazsın beni? Konuşmuştuk seninle ama bir ayı geçirmedin sen daha.
2: 3,5 hafta, 3 hafta o civarlar. 22 gün falan oldu.
1: Gün sen ama... ya. İyi tamam hadi. Olay sağlamsa hiç sıkıntı yok. Anlat bakalım ne geldi başına?
2: Akraba terörü demeyeyim de aile terörü diyeyim. Vallahi şu an sesim titriyor. Tek anlatasım yok ama.
1: Ne yani oldu?
2: Ben de çok iyi bir dinleyici olduğunu biliyorum. O yüzden anlatmanı istedim.
1: Evet ne oldu?
2: Şimdi şöyle diyelim. Benim anne babam 7 yaşında ayrıldı.
1: Hiçbir şey anlamıyorum ki Mustafa. Hoparlörle mi konuşuyorsun?
2: Hayır. Normal konuşuyorum. Geliyorum sesin.
1: Tamam evet. Ha, benim anne babam benim dedin.
2: 7 yaşında ayrıldılar.
1: 7 yaşında tamam.
2: Evet benim de 7 yaşında anne bırakıp gitti. İşte sonra baba de seni istemedi. Mecbur alınca, kalınca bizi aldı götürdü köye. Sonra tabii başına atmak için bizi attı yurda. Daha 7 yaşındayım. Abim var 11 yaşında.
1: Tamam.
2: Yurdun en küçüğü 10 yaşında. Beni bile zorla sokturdu.
1: Tamam.
2: Düşün yani o kadar isteniyorlar. Sonra işte geldiği zaman 3-4 sene geçti. 3-4 sene boyunca ben o yurt bana cezaevi geliyor artık. O kadar kötü ki.
1: Mutlu
2: yani
1: değilsin.
2: Yani ismini vermek istemiyorum. Kur'an kursu ama yani öyle bir Kur'an kursu olamaz yani. Ben yemediğim dayağı yedim orada. O kadar yani diyorum.
1: Üzücü. Evet tamam.
2: Neyse işte ondan sonra baba dedi Konya'ya geri dönelim. Döndük geri Konya'ya. Ondan sonra babam böyle bir yıl geçti. Babam böyle eve geç gelmeye başladı. Biz anlamadık tabii ne olduğunu ne ettiğini. Sen kaç tane Suriyeli bul.
1: Tamam.
2: Üstüne onunla evlen.
1: Tamam.
2: Bizi de kapının önüne koy.
1: Sen de o zaman 9-10 yaşındasın.
2: 11 yaşında falan. Max 11'din herhalde.
1: Tamam. Sonra ne yaptınız?
2: 6'ya yeni gittik. Mecbur ya şimdi abi de sen... Zaten abim yolu belliydi. Abim şu an cezaevinde. Artık o sokaktan gelmiyordu da. İşte benim yolum öyle değildi. Artık işte 16-17 yaşına kadar yalan yok. Sokakla da süründüm. Ve bir Allah'ın kulu. Ve bütün akrabalar, amcalar, halalar, nelerim var. Hele de benim anne tarafı zengin. Bak nasıl zengin.
1: Kimse sahip çıkmadı mı sana?
2: Yok yani ne çıkacaklar. Bir insanın aklına gelmez mi?
1: Ne yaptın peki sen? 16 yaşıma kadar sokaktayım mı dedin?
2: Ya ben şimdi 16 yaşına kadar sokakta yaşadım. Nasıl yaşadım? Gidiyorum iş buluyorum mesela. O adamdan rica ediyorum dükkanını yatıp kalkıyorum. O şekilde. 16 yaşına kadar bu şekilde götürdüm.
1: Oh.
2: 16 yaşında o çalıştığım adamın iki tane evi vardı. Bir evi çatı kattı. Onun yerde ilk evi mesela orasıydı. Daha hiçbir şeyim yok. Bir minderim bile yok. Düşün yani. Parkenin üzerine battaniye serip öyle yatıyordum yerde.
1: Hmm.
2: Düşün neler çektim bu yaşıma kadar ve... Adamların hala umurunda değil. Neyse gelgiz zaman işte 16'yı geçtim 17'lerde annem bir şekilde nerede ulaştıysa ulaştı. Birinin telefonunu bulmuş ya istese daha önce de ulaşır. Neyse çağırdı dedi annedir hadi gidelim. Neyse gittim yok diyor yavrum diyor ben sizi yıllarca aradım diye. Ya Konya küçük bir yer bulursun. İsmini biliyorsun soyadımı biliyorum kaç yaşında oldum. Bulursun ya polise verirsen yine bulur benim evladım kayıp desen.
1: Evet.
2: Neyse ondan sonra görüşmeye çalıştı. Ben baktım bir ikisi görüştüğümde hiçbir değişme yok.
1: Yani. Annen peki bu süreçte o da başkasıyla evlendiği için mi hiç arayıp sormamış?
2: Evlenmiş zaten çocuğu falan olmuş. Zaten yani suçlu annen de babamı aldattığı sonucu buralara geldik.
1: İkisi de suçlu bu arada. Kimin birbirine ne yaptığı hiç önemli değil. Sen onların çocuğusun. Evet, biri sahip çıkmazsa öbürü hani uyduruyorum insanız yani. Bak az önce de okuduğum mesajlarda. Ne yazık ki işte o merhamet duygusu olmayan, vicdandan nasibini almayan çok insan var. Ama yani biri anne biri baba. Hadi bir tanesi hırt çıktı yani ikisi birden nasıl seni böyle sokakta bıraktılar? Şu an ne yapıyorsun Mustafa? Şimdi lavaşçıyım dedin, işini gücünü kurdun, hayatın yolunda mı şu anda?
2: Her şey yolunda, tıkırına gidiyor. Ben ona 17 yaşında arabamı bile aldım yani. Allah'ım var ya şu günlerin fazla fazlasını bana gösterecek ve ben onlara çektireceğim. Ben biliyorum bunu.
1: Boş ver sen yine onunla evet. Tabii ki kimse seni anlayamaz yaşadığın şeyi sen daha iyi biliyorsun da. Yani kötü düşünme diyeceğim de nasıl düşünme yani çocuk
2: ya,
1: yaşta.
2: Keşke Doğancan keşke unutsan ama yani sana söylesem ki ben 6 ay 7 ay boyunca o kış soğuklarında üstüne kar yağarken parkta yaptım desen, sen de o günlere kendi gözünde canlandırsan sen de aynı şeyi
1: düşünürsün. Haklısın, yok çok haklısın. Çok üzüldüm ya Mustafa. Yani senin de sınavın buymuş diyelim ama şu anda günün sonunda baktığımız zaman seçtiğin yollarla, işte azminle, kendi çabanla yapmışsın hayatında güzel şeyler de çocukluğunu yaşayamamışsın. Bu çok kötü.
2: Tabii ya, her şey yani. Her
1: şu
2: şey...
1: an peki hiç iletişimin var mı anne ya da babayla?
2: Yok ben hiçbirinde, ne yüzlerine bakalım ne isterim yani, gerek de yok.
1: Bence de. Yani bu konuda mesela bazıları o annedir babadır ne olursa olsun falan diye bakabilir de, şimdi ana var ana var. Dolayısıyla yani senden uzak Allah'a yakın. Evli misin sen Mustafa?
2: Düşünüyorum. Yani var bir sevdiği kadın ama işte.
1: Var bir kadın
2: mı? Diyorum ya şimdi bile ya, kız mı diyeyim yani. Kadın... Yani
1: görüştüğüm biri var de, var bir kadın.
2: Evet.
1: Tamam he.
2: Ya, o bile ya şu an bile peşin bırakmıyor. Annesi babası zamanında kapının önüne koyduysa vardır bir şey. Anladın mı? O bile bırakmıyor eşini.
1: Ha, seni geçmişinle şimdi... yargılıyorlar.
2: Ya insandır ya, niye yargılamasın ki? Ya benim karşıma şöyle mesela, ben 40 yaşında iki tane çocuk...
1: Ya 10 yaşında bir çocuk ne yapmış olabilir ya? Ne demek yani? İşte. Milletin ne gibi sıkıntılar yaratan çocuklarının anne babası onun iyi olması için uğraşırken sen bir şey yapmamışsın. Bunlar kendi arasındaki husumetten dolayı seni ortada bırakmışlar yani.
2: İşte çok sorguluyor insan Doğancan yani. Ben 10 yaşında ne yapmış olabilirim? Bunlar yaşayacak kadar. Yani nasıl
1: Mustafa, kaçır kızı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Mustafa düğün yapacağı zaman haber versin, hep birlikte gidelim, hatta düğününü biz yapalım diye İbrahim yazmış. Ben varım valla Mustafa, istersen valla Konya'da gayet büyük bir dinleyici kitlemiz var. Harika bir düğün yaparız sana. Ben de gelmezsem şerefsizim. Bu arada gelirsem de şerefsizim ama gelirim yani. Benim şerefsizliğim gelip gelmememle alakalı değil. Bir hanımefendi adımı verme Doğancan demiş. Babam vefat ettiğinde bütün kardeşleri başka şehirde yaşıyorlardı ve İstanbul'a geldiler. Defin işlemleri ertesi gün olacaktı. Henüz babamı defnetmemişken amcalarım, halalarım eşleriyle beraber geldiler İstanbul'a. Aynı gün Eminönü'ne gezmeye gittiler. Balık ekmek yemişler. Akşam da cenaze evine gelip güle oynaya bunları anlattılar. Bir de çay istediler benden. Ben de bu hikayeleri dinleyip üzerine bir de çay istediklerinde hepsini evden kovduğum ve o zamandan beri hiçbiriyle görüşmüyorum. En büyük akraba terörlerinden bir tanesi vallahi, yani cenaze zamanlarında yaşanıyor. İyi kötüyü anlıyorsun diye bir mesaj gelmiş. Ya nasıl bir yol yordan bilmezlik. Hadi içlerinde kaç kişilerdir diyelim, 6 kişi olsun, 8 kişi olsun, 10 kişi olsun eşleriyle beraber gelmişler. Hadi diyelim 1-2 tanesi böyle lalo. Ulan hiçbirinizin mi aklı yok ya? Ay, bir de sizin kardeşiniz de ölmüş ya. Tüh. Ya inanamıyorum ya, delireceğim. Böyle 50 yaşında 60 yaşında adamlar böyle aptal aptal şeyler yapıyor ya, yemin ediyorum dövesim geliyor ya. Gerizekalı, gerizekalı, yeri mi şimdi gerizekalı? Diyesi geliyor insanın. Sonra niye akrabalara bu kadar sallıyorsun? E aynı. Aynı yani. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler yaşanıyor çünkü.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın.
1: Radyoyu kapat.
2: Dur ya, diğer telefondan dinliyorum. 15 dakikada seni bekliyorum.
1: Vah vah vah, taş taşıdın. Kapat radyoyu. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben ne isim vereceğim, ne memleket vereceğim, hiçbir şey vermeyeceğim.
1: Tamam, bize olay ver o zaman, boş ver. Ne yapacağım adını? Ne oldu, anlat.
2: Benim bir amcam var.
1: Adı batsın ha?
2: Aynen. Herkes o amcalarda bir tane daha bahsediyor.
1: Evet.
2: Babacığım. Bu bir resmi gazetede çalışıyor. Böyle yeri al gazete ama ha. Böyle amşam şeyde. Yani gazetenin 25 kuruş olduğu zamanlarda bunların aylık abonelikleri 25 kuruş.
1: Tamam.
2: Bir şey yer almıyor. Ama kendisini çok iyi bir şey görüyor. Yani.
1: Nasıl ezikledi hemen he?
2: Neyse ben evleneceğim. Benim ismimi de o koymuş. Kızım kızım kızım diyor bana. Hiçbir kızlığımı görmedim zaten. Babalığımı da görmedim. Evleneceğim. İyi tamam, düğün falan fistan işte, davetiye gönderirken hani akrabalara böyle havludur, gömlektir, cestür diyorlar ya. Benim de durumum yok yani, annem babam ayrı. La durum zaten, davetiyeleri zor bastırdım, borca bastırdım. Gömlek vermedim diye benim kınama gelmedi. Kına evin önünde oldu, inmedi aşağıya.
1: Gömlek vermedim diye mi? Bu şey mi? Hani ama bunu uyduruyorum, her uydurum. Damat tarafı kız tarafına hediye hazırlar. Gelin bohçası. İşte...
2: Yok çiçeğim, o değil, o değil. Ne derler buna? Okuntu derler. Hani gelin tarafı kendi tarafına işte akrabaların önemli kişilere davetiye yanında. Bir de böyle havlu, gömlek, hediye ederler.
1: Ben bilmiyorum böyle bir adet. Ben bilmiyorum, Karslıyım. Ki. Bizde böyle bir şey yok. Sizin yörede var herhalde ama sen memlekette... Evet. Memleketi yürüyorum söyle
2: ben.
1: Bari.
2: Ben yürüyorum, ben yürüyorum.
1: Antalyalı mısın? Oralar mı?
2: Yok.
1: Tamam, evet. O civarda. Aa, böyle bir şey mi var diye. Bana ne oğlum, ben evleneceğim. Masrafı ben yapıyorum zaten. Bir de amcama gömlek mi alacağım ya? Böyle saçma bir şey var mı ya? o da gömlek almadın diye gelmedi ha düğüne.
2: Ben de hep triplendi. Gram yardımı olmadı zaten. Kızım ne yaptın, ne ettin? Ben davetiyelerini bastıracak matbaacı tanıyorum falan. Sana hiç girmedi zaten. Ben de beklemiyorum kimseden. Neyse bizim kına oldu işte. İnmedi aşağıya beyefendi. Karısını da indirmedi yengemi. Yengem ondan beter zaten.
1: Ay,
2: ne dedim, onun çocuğunda değil. Ertesi gün düğün oldu. Düğüne geldi. Kıyamam.
1: Atletle geldi ama inadına, değil mi?
2: yok ya, neyle geldi de. Evet. Ya, ben aslında kızım kızım diye herkese övünüyor böyle benden işte. Hani çünkü Boş ver ona ne söyleyeyim. Kuşak merasimi oldu. Kuşağım bağladı beyefendi sağ olsun. Ben hüngür hüngür ağlıyorum tabii, fotoğraflar çekilmiyor. Lan şak, eve gitmeden Facebook'ta paylaşmış.
1: Ne?
2: İşte kızım işte Ayşe ile işte damadımız Ahmet'in düğün törenini yaptı. Gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. Böyle sanki ben Cumhurbaşkanlığı'nın kızıyım da o da benim amcam.
1: Böylesi, hava cıva yaptı ha, hiçbir şekilde diyor. Bir yaralı parmağı hiçbir şey yapmadığı halde hava cıva yaptı üstünden.
2: Aynen öyle yaptı. Ha. Ben de dedim ki ay bir şey vardı, onun kızı vardı, kuzenim. Dedim abla ara dedim şu babanı, beni kaldırsın. Bir de ağlamışım hüngür hüngür, gözlerim bir değişik, kendim değişeyim zaten. Ha. Herkes hüngürün o fotoğrafı koymuş, dedim kaldırsın fotoğrafı.
1: Evet.
2: Falan dedi ben söylerim. Velhasıl neyse biz atlattık öyle. İkinci gün falan da işte herhalde ablam bana şey attı, fotoğraf attı. Ne? Haftalık gazeteleri çıkmış, bunu şak diye bizi gazeteye bastırmış. Yere gazeteye. Aman tanrım dedim kendim.
1: O da muhtemelen hiçbir yere çağırmıyorlar ya senin amcanı, bir etkinliğe gitmiş bir de benim yeğenim falan filan diye kendine haber yaptırmak için herhalde. O 40 yılın başı bir fotoğrafı çekilmiş, onu da haber yapmış, yazık, ne yapsın. Sen de salya sümük, gözün başın dağılmış.
2: Ben zaten feristan kaydı benim orada. Lan baktım bir de şey, bunlar hani gazeteciler, yere gazeteciler ya, belediye başkanlarıyla işte valilikle falan araları iyi ya.
1: Evet.
2: Herkese benim düğünümü söylemiş. Düğün salonu içi var ya. İşte atıyorum İç Belediye Başkanı, bilmem ne belediyesi, bilmem ne valiliği, bilmem ne kurumu.
1: Geldiler mi onlar da?
2: Yani de gelecekler. Plastikten bir tane çelenk göndermişler işte.
1: He, tamam he.
2: Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmiş gazetede.
1: He, değerli başkanımız, değerli valimiz falan diyor. Bizim düğünümüzde çiçek yolladılar sağ olsun.
2: Tabii. Birisi de canlı göndermişti. Ona aldım tabii, canlı bir tane çiçek göndermişti.
1: Biraz iş güzelmiş amca anladığım kadarıyla. Bu arada herkes şey yazıyor. Abla iyi ki adını vermedi. Ayşe ile Ahmet dedi falan. Uydurdun sen o isimleri. Ben anladım. Değil mi? Kendi adın değil.
2: Aynı şey aldık seninle, anlaşırız.
1: Yani gelinimiz Ayşe, damadımız Ahmet diye uydurduğunu anladığım için ben hiç araya girmedim. Kendi adı değil arkadaşlar.
2: Bir de sizlere ezle olamam zaten. Oldum olacağım o kadar bu taraflara.
1: Bir şey olmaz.
2: Biri diyor ki Ayşe olarak takma bunları diyor. Lan niye saklayacağım ben onu?
1: Şey peki bu olaylardan sonra, gerçi baktığımız zaman bu arada söyleyeceğimi yanlış anlamadı, adam bir şey yapmadığı için sen zaten mutsuz olmuşsun yani, hiçbir şekilde faydasını görmemişsin, üstüne bile ya trip atmış gömlek almadın diye falan filan yani. Biraz böyle şey vardır böyle tipler, hiçbir işe yaramaz ama çok önemli biriymiş gibi dolanır ortalıkta. Benim de var böyle akrabalarım.
2: Bayramda elini öpeyim istiyor falan.
1: Ya ama yani doğrudan bir kötülük yapmamış aslında sana.
2: Yaptı yaptı. Ben şimdi tür ayırdım akraba terörünü, akraba katliamını. Dram, komedi, aksiyon diye. Ben dedim ki biraz dedim benim için dram ama başkaları için anlatırken komik olan bir benim şey anlatayım. Yoksa çok var.
1: Tamam anladım. Yani görüşmüyor musun sen bu amcayla artık?
2: Vallahi bayramdan bayrama gidiyordum normalde.
1: Tamam yeter. Benim bayramdan bayrama bile görüşmediğim akrabalarım var. Boş ver.
2: Gitmiyorum, onu da gitmiyorum. Telefonumu engellemişim. Yeni numara almış.
1: Tamam abi. Ya işte bazıları böyle yani, değişik. Yani havacı var. Evet. Şey evlisin hala, mutlusun.
2: Yok evli değilim. Ana. Ama mutluyum.
1: Ve tamam olsun artık.
2: Kısmet ya.
1: İyi ki de almamışsın o zaman o gömleği amcana. Yoksa ölü yatırımmış. Ben
2: gitti zaten yani. Çünkü sen de bilirsin yani. Bak sen de gerçekten akranız biz. O dönemlerde yani çok az para alıyorsun. Hani ailede de bir şey olmayınca kendimiz bir şey yapmaya çalışıyorduk. Aldığım maaş işte hani bu dönem beyaz eşyayı vereyim. İşte matbaacıyı ayarlamıştım ben. Bizim faturaları kesen bir matbaacı abiyi. Abi düğünden sonra vereyim dedim. Gelinlik gibi tanıdık işte, abla düğünden sonra vereyim. Evet. O düğünden sonra, düğünden sonra derken böyle zaten bende 5 kuruş kalmıyordu.
1: Benim yani büküldü. Ne kadar evli kaldın?
2: 3 yıl.
1: Tamam, borçlar tam bitti, boşandın.
2: Bitti, ben de artık bitmişim demek ki.
1: İyi, hayırlısı. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın Türkiye, günaydın Süper FM dinleyenleri, günaydın Doğancan.
1: Günaydın.
2: Hepinize kocaman
1: sevgiler. Sağ ol Zırıltı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Ön bizim ekim

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Danları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkitevli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

kendimmişim eğer. İncinmezsem her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.